0: Teşekkürler. Sağ olun.
1: En sevdiğim türküyle finali yaptın.
0: Başka sahnenin ilk bölümünden beri bunu lütfen oku Canan dedi. Bugüne nasipmiş, beğendin mi?
1: Beğenmez miyim? En çok sevdiğim türkü.
0: Ah, ne mutlu.
1: Evet, bir başka sahnede buluşuncaya dek sağlıcakla kalın efendim. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Evet. Gönül verme bir vefaya. Tamburi İshak Efendi.
1: Eyvallah. Evet. Eyvallah.
0: Döneminin tabii çok müşahhas, çok üstad insanlarından bir tanesi. Devrinde kendi üslubu içinde, kendi o tambur geleneği içerisinde yapmış olduklarıyla çok fazla bilinen, bir çığır açan, enteresan insanlardan biri.
1: Tabii efendim. Fresco Romano asıl adı.
0: Evet.
1: Onu biz 3. Selim'in tambur hocası olarak tanıyoruz. Aynı zamanda Zeki Mehmet Ağa, o da çok önemli bir tamburi. Onun hocası. Bir de Oskiyan diye bir öğrencisi var. Tamburi İsa'nın. Ondan, Oskiyan'dan Şeyh Halim Efendi öğreniyor bu klasik ekolü, o tavrı. Ondan da Subki Ezgi'ye geçiyor. Bu şöyle bir tavır. Az mızrap vurularak çalınan bir tambur tarzı. Biraz sonra dinleyeceğiz. Üstadımız İzzettin Ökten'in aslında geldiği tavır, o ekol bu. Cüneycan Hocam şöyle derdi İzzettin Ökten'in tambur çalışıyla ilgili. Tambura nazlı nazlı şarkı söyleten tamburi
0: Allah
1: derdi.
0: Allah, çok güzel.
1: Eyvallah, böyle bir önemi var tamburi
0: evet,
1: İsa'nın. İsterseniz şimdi dinleyelim o Taksim'i.
0: Tabii, tabii.
1: Nasıl nazlı nazlı şarkı
0: Evet,
1: söyletiyor.
0: Buselik Taksim,
1: Söyledim.
0: İzzettin
1: Eyvallah.
0: Ökten.

0: Ya.
1: Evet. Böyle bir üslup.
0: Ya efendim.
1: Evet. Tabii bu zaman içerisinde Tamburi Cemil Bey'den sonraki başka bir hale dönüşmesi var
0: Eyvallah.
1: tamburun.
0: O sazı
1: Çalma
0: tekrar
1: biçimi olarak.
0: yarattı Tamburi
1: Evet,
0: Cemil Bey
1: evet.
0: malumunuz.
1: Yani bu iş bitmez tükenmez bir derya. İşte
0: Ya.
1: herkes bir tarafından bir hayat verme kavgasında. Yani
0: Ya.
1: hem sazına hem sesine yani
0: Eyvallah.
1: bir hayat çizgisi, bir hayat verme davası.
0: Ya.
1: Çok önemli. Bunlar tabii belli bir mirastan kaynaklanan bir şey bu.
0: Ya.
1: Yani İshak Efendi de işte 3. Selim'le olan o
0: Ya.
1: iştiyakı, oradaki olan gördüğü terbiye almış olduğu tarz.
0: Musahibi biliyorsunuz
1: Tabii,
0: yani. Sohbet arkadaşı
1: evet.
0: aynı zamanda.
1: Şimdi bu duyuş meselesi. Yani insan bu hissiyatı toplayabilmesi için bir birikime ihtiyacı var. Durup dururken olacak bir şey değil bunda.
0: Ya.
1: Yani bu mirasın keşfiyle alakalı bir
0: Ya.
1: şey bu.
0: Beslendiği şeyler var
1: Evet.
0: efendim.
1: Evet. Evet değerli kardeşim. Şimdi gene Zeki Müren.
0: Evet. Yine
1: O
0: bir tamburcu,
1: ilk
0: besteci.
1: dönem yani o eşsiz icraların
0: Ya.
1: yapılmış olduğu. Yani o sesindeki
0: Ya.
1: hiçbir yani tarifi mümkün olmayan o güzellik. O ilk dönem okuma
0: İyi ki
1: biçimleri.
0: okumuş bunları hocam.
1: Evet.
0: İyi ki okumuş.
1: Evet. Dü çeşminden gitmez aşkın hayali.
0: Ya.
1: Dinleyelim bakalım.
0: Eyvallah.
1: Nasıl gitmezmiş aşkın hayali?
2: Bu

0: Bu eser efendim radyo sınavında da hatırladığım kadarıyla okumuş bunu Zeki Müren.
1: Evet.
0: Orada zannederim düzeltiyorlar. Şimdi burada arkadaşlarımıza da genç okuyucu arkadaşlarımıza da faydamız olsun. Dediniz ya söz çok önemli, dil önemli diye. Genelde bunu rahı aşka süvar olup gitmeyen diye okurlar ama yola, yani süvar binici demektir malumunuz. Yola süvar olunmaz. Ata süvar olunur. Yani ona
1: Tabii,
0: binici olunur.
1: tabii.
0: Aslında aynen onun okuduğu gibi rahşı aşka süvar olup gitmeyen diyor.
1: Eyvallah.
0: Eskilerde şey derdi mesela, gemiye bineceğim yerine şimdi kullandığımız sefineye süvar olmak. Yani gemiye
1: Evet,
0: binmek,
1: binmek
0: binici
1: anlamı.
0: olmak
1: Evet,
0: manasında.
1: anlamı. Evet.
0: Genelde hep rahı aşkı diye okunur. İnşallah bundan sonra Zeki'yi de
1: İnşallah.
0: dinleyip
1: Evet,
0: rahşı
1: bence de.
0: aşkı diye okurlar.
1: Sözde çok enteresan böyle yanlışlıklar oluyor maalesef. Evet. Bir de intikalden kaynaklı. İşte o da tetkike muhtaç yani. Bakmak lazım yani güftekarın gerçek sözlerini incelemeden eser okunmak doğru bir şey olmuyor yani maalesef. Evet. Selahattin Pınar. Adı üstünde yani ismiyle müsemma bir insan.
0: Ya efendim.
1: Yani Pınar gerçekten Pınar.
0: Ya.
1: Kendi sesinden o naif, o efkarlı sesiyle okumuş olduğu
0: Ya.
1: şu eser.
0: Ya
1: Yani
0: efendim.
1: bilmiyorum yani insanlarda nasıl bir duygu uyandırır.
0: Ya
1: Şimdi hep ben şunu söylerim. Şimdi bu insanlar solist değillerdi. Bestekarlar ve aynı zamanda sazendeler bu insanlar.
0: Evet.
1: Ama kendi ruhanelerindeki o solistlik ruhu,
0: Tabii. Müthiş bir
1: bu
0: okuyuş. Dinleyeceğiz
1: bütün bu
0: şimdi.
1: kardeşlerimiz de hakeza, sizler de öylesiniz yani.
0: Ya.
1: Ben hep o gözle bakmışımdır. Yani bir solist olmak demek sadece bir şeyi, eseri icra eden insan anlamına gelmiyor. Aslında sazende de kendi başına bir varlık, bir solisttir yani.
0: Olmaz mı? Olmaz mı efendim?
1: Bir dinleyelim
0: Bir de
1: bakalım.
0: malumunuz
1: Beni de
0: yani,
1: alın
0: eyvallah.
1: koynunuza hatıralar diye. Bu nasıl bir okuma
0: Tabii
1: biçimidir ya?
0: sahnede de sazıyla çalıp okuma gelenin ilk
1: Tabii,
0: başlatan
1: tabii,
0: kişidir
1: tabii,
0: Pınar
1: tabii.
0: malumunuz yani. Hem çalıp hem
1: Evet.
0: okuma.
1: Evet. Ve doğrusunu yapmış bence de.

0: Vay babam vay.
1: Nasıl bir anlatım gördün mü?
0: Ha, nasıl samimi
1: Ya ya.
0: yapmış. Ha.
1: Tabii her insanda hatıra denilen şey. Yani kendi iç dünyasında insanın bitmeyen, tükenmeyen bir haldir o, biliyor musun? Yani hatıralarla yaşamak. Yani o hatıralardan uzaklaşmak ne kadar korkutucu bir şey ki. Uzaklaşmak istemiyor. Ne olur diyor. Beni de alın koynunuza hatır. İnsanın içim doluyor yani bunu söylerken. Herkesin kendi yaşam anlayışı içinde, yaşadığı yaşam çizgisi içerisinde. Birçok hatırası vardır işte. Yani hiç uzaklaşmak istemez, biliyor musun? İyi veya kötü. Hal bir hal. Evet, duygulandırdı bizi Selahattin Pınar.
0: Eyvallah efendim.
1: Evet, Bayburtlu zihni.
0: Vay vay vay.
1: Vardım ki yurdundan ayağa göçermiş. Yavru gitmiş, ıssız kalmış otağa. Bu da çok feci, çok böyle anlamlı bir söz. Yani bunun da derunu çok zengin, birçok besteye müstahak olmuş. Yani mesela bu eser Buselik olarak bestelenmiş. Evet,
0: Şehnaz
1: Şehnaz
0: bestelemiş.
1: bestelenmiş. Ama işte Hüseyin'i türkü formunda da var mutlaka
0: Evet.
1: bunun bir
0: Kaynağı
1: karşılığı.
0: ki de
1: Evet,
0: Tahir Buselik.
1: evet, evet. Tahir Buselik.
0: Eyvallah.
1: Evet, bir dinleyelim bakalım neler
0: Dinleyelim
1: yapmışlar.
0: efendim.
1: Hafız Saadettin Kaynak ve
0: Ve Hafız
1: Hafız
0: Kemal
1: Kemal.
0: Okudur. Ya
1: Bu
0: birlikte.
1: iki dahinin
0: Ya.
1: keyfen ve zevken okudukları bir eserdir bu böyle.
0: Ya.
1: Kendi kendilerine böyle
0: Tabii.
1: nasıl güzel okumuşlar.
0: Ya.
1: Evet, dinleyelim.

0: Yani işte
1: Ha.
0: Allah'tan niyaz ediyoruz ki Şeyda Bülbül terk etmesin bu bağı.
1: Ya.
0: Dert bu dert işte. Yani bizim bu insanların bırakmış oldukları, bu söylemiş oldukları bu güzel sözlerle
1: Ya.
0: mücehhez olmuş.
1: Ya.
0: Her anı, her zamanı. Şu Bayburtlu zihninin bu sözü her dönemde, her zamanda söylenebilecek bir söz.
1: Değil mi efendim?
0: Tabii.
1: Yalnız Kaynak Baba'da nasıl
0: Ya
1: neşeli bestelemiş.
0: tabii.
1: Yani bu güfte böyle olur mu diyorsunuz ama işte
0: Tabii
1: her
0: olur.
1: şartta neşe var ya, eskiler
0: Tabii.
1: derdi neşeniz daim olsun diye. Öyle neşeli bir eser yani. Yani
0: İşte
1: şikayeti
0: yani
1: yok.
0: o zaman
1: Şikayeti yok.
0: yaşadıkları dönemde de gama tebdil olmuş ülfetin çağı diyor mesela. Ya artık gama bırakmış. Her şey gamlanmış, bitmiş, tükenmiş. Süleyman diyor tahtını diyor sanki diyor mar almış. Şeyda Bülbül terk edeli bu bağı. Tabii bu sözlerin ağırlığını da işte hissetmek bakımından söylüyoruz yani. Tabii her şey çok güzel de söz de çok ağır. Söze sahip olmak lazım. Sözü
1: Ya
0: yani
1: dilimize.
0: tabii söze ve
1: Ya
0: dilimize.
1: dilimiz malum işte,
0: Evet.
1: namusumuz efendim.
0: Evet, aynen öyle.
1: Ya.
0: Evet. Evet değerli kardeşim, şimdi seni tabii yine bu hal içerisinde sevdası hayal yahıma bir ok gibi battı Çiğnişen Hoca'nın. Senin tabii
1: Eyvah.
0: onunla olan çok yakın
1: Eyvah.
0: çalışmaların var. Allah rahmet eylesin.
1: Amin. Amin efendim.
0: Çok özel bir insandı malum.
1: Ya.
0: Onun eserini dinleyelim senden artık.
1: Okumaya çalışalım.
0: Hadi bakalım. Ya Allah.

0: Bir ateşi güya
1: Ya.
0: kalbime getirip attı.
1: Ya, öyle efendim.
0: Çok ince bir zevk, ince bir düşünce, ince bir beste.
1: Ya, Allah kardeşlerimiz de çok güzel icra ettiler. Çok teşekkürler. Ellerinize sağlık.
0: Yani mümkün olan şeyler bunlar aslında insan hayatında. Ama Allah rahmet eylesin. Tabii Çin için Tanrı korur. Çok özel bir insandı.
1: Eyvallah.
0: Özel bir yapıya sahip. Dünya umuru bakımından kendisini çok farklı bir yerde gören, çok farklı bir uğraşı içinde olan, musiki hayatını çok iyi fehmetmiş, çok iyi anlamış.
1: Ya.
0: Bizim o geleneklerimizi çok iyi tahlil etmiş, çok özel bir insandı. Allah rahmet eylesin.
1: Amin, amin evet. Efendim.
0: Çok,
1: hepsine.
0: Çok özel bir adamdı.
1: Ya.
0: Ruhu şad olsun.
1: Amin.
0: Sen de onun ruhunu şad ettin şimdi. Ona
1: Eyvallah.
0: Öğrencilik de yaptığın için
1: ya.
0: İyi oldu yani. Böyle tam
1: çok teşekkür ederim.
0: Eyvallah.
1: Böyle bir fırsat verdiğiniz için.
0: Estağfurullah.
1: Sağ olun.
0: Çin Üçer Hoca ile olan bizim bir tanışıklığımız var. Allah selamet versin. Reha Sağbaş, rahmetli Selma Sağbaş.
1: Ya.
0: Bir sabah kahvaltısında karşılaştık hocayla. Ben kendisini o zaman tanımıyorum tabii. Ben de radyonun ilk yılları, ilk dönemler.
1: Evet.
0: Reha Sağbaş'la çok fazla böyle teşkil mesaimiz var. Sağ olsun. Böyle eser geçiyor bana o dönemlerde. Sabah kahvaltısında oturduk. İşte Udu aldı eline. Ben de hiç bir haber vaziyetteyim. Hiç tanımadığım bir insan karşımda. Ondan sonra Reha abi dedi ki bana, dedi Muzaffer bir şey oku dedi bana. Ben de o zaman bu bir şey var. Nigâh-ı mestine canlar dayanmaz. Uyanmaz uykudan canan
1: ya.
0: Uyanmaz. Sabah bir eser. Ondan sonra ben ah diye girdim. Daha hoca eşlik etti. Durdu hemen. Bir daha tekrar dedi, al dedi, başa al dedi. Ondan sonra tekrar aldık, tekrar baştan. Ondan sonra eseri bir mezur gittikten sonra tekrar durdu. Reha abiyle konuşuyor bu ara. Bu ne yapıyor, farkında mısın dedi.
1: Ya.
0: Ondan sonra nasıl hocam dedi o da. O da dedi ki ya bu dedi eski sabahı okuyor dedi. Gayri ihtiyar, ben yani bilgim dahilinde yaptığım bir şey değil o. O duyuş
1: Ya.
0: meselesi.
1: İçinizde mevcut.
0: Evet. Orada hiç unutmuyorum. İşte hoca o zaman böyle bir dikkate şayan bazı şeyler, tavsiyelerde falan bulmuştu. Allah razı olsun kendisinden.
1: Yani.
0: Öyle. Sonra programına falan çağırdı. Lalezer diye bir program yapıyordu.
1: Evet, evet efendim.
0: Ondan sonra yine o zaman da
1: ne
0: sağ
1: güzel
0: olsun.
1: Günler.
0: Ya yani işin neresinde olduğunu, işin nereden kaynaklandığını, yani her şeyini adam akıllı böyle fehmetmiş, öğrenmiş, çok bilge bir insandı. Allah rahmet eylesin.
1: Amin.
0: Ben eski sabah.
1: Yani.
0: Ben Allah Allah sabahın da eskisi mi olur filan diye düşünüyorum kafamda.
1: Bastığınız perdeler hoşuna gitmiş onun.
0: Tabii. Öyle gayri ihtiyar yapmış olduğum bir şeydi benim.
1: Ya.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Ne güzel bir hatır efendim.
0: Ya.
1: Ya.
0: Ama hoca tabii çok titiz, çok enteresan bir adam. Çok entelektüel bir adamdı. Yani dünyayı da iyi okumuş. Zamanın bütün musiki geleneklerini, hem dünyayı bilen hem de Türk musiki tarihini
1: Ya.
0: ve üslubunu çok iyi anlamış ve icra eden bir insandı. Mesela odundaki o lezzet, o tanımlar yani kolay şeyler değil. Yani bir hayat verdi. Ama çok erken ayrıldı gitti aramızdan yani.
1: Öyle
0: Allah
1: oldu.
0: rahmet eylesin.
1: Öyle oldu.
0: Çok
1: Doyamadık
0: özel bir
1: efendim.
0: insandı. Yani biz de doyamadık kendisine. Çok hoştu. Tarihsel bilgisi de çok fazlaydı.
1: Evet.
0: Yani tarihe ait. Tarih bir tarafta.
1: Dili de çok iyi
0: Tabii
1: biliyordu efendim.
0: evet, bir de
1: Tarihi,
0: edebi,
1: dili de.
0: onun edebi bölümünü, açılımlarını falan da çok iyi tarif eder.
1: Ya.
0: Çok iyi izah ederdi. Allah rahmet eylesin.
1: Amin.
0: Öyle oldu.
1: Eyvallah efendim.
0: Evet. Şimdi tabii yine bu silsileden Hisar
1: Evet.
0: Buse'lik bir şarkı.
1: Evet.
0: Okuyalım.
1: Meşhur bir
0: Dök
1: şarkı
0: zülfünü
1: malumunuz.
0: meydana gel.
1: Evet, bunun da işte tam Cüneyt Bey'e bağlamak için getirdim ben de. Bu araname, şimdi çalacağımız araname,
0: Araname onun
1: Cüneyt Bey'in
0: tertibi.
1: çeşitlemesidir.
0: Evet.
1: Çaldığı aranamedir. Bu
0: Eyvallah.
1: şarkının başına yaptığı,
0: Ne güzel.
1: çaldığı aranamedir.
0: Evet.
1: O vesileyle de anmış olalım.
0: Evet. Bu programın da sonuna gelmiş olduk. Bununla
1: Öyle
0: final
1: mi?
0: yapıyoruz. Evet.
1: Ne çabuk geçti
0: Evet.
1: efendim.
0: Geçiyor böyle işte.
1: Eyvallah.
0: Evet. Yani asrın namelerinde boğulmamak mümkün mü yani? Biz
1: Ya.
0: yapacak bir şeyimiz yok. Yani orası bir umman. Biz de içinde böyle küçücük bir saman
1: Ya.
0: çöpü gibiyiz. Böyle dolanıp duruyoruz yani.
1: Ya efendim, ne
0: Evet.
1: güzel.
0: Evet. Ne yapalım?
1: Ne var efendim?
0: Dök zülfünü meydana gel diyor.
1: Oo,
0: Evet.
1: tamam.
0: Zülüfleri
1: Bu
0: döküp
1: da işte
0: meydana.
1: o eserlerden.
0: Tabii.
1: Zannederim bir programda söylemiştik. Sadece böyle bir eserin bile olsa çok büyük bir musikiye sahipsin.
0: Eyvallah.
1: Onlardan bir tanesi
0: Evet.
1: bu.
0: Bu da Tamburi Mustafa Çavuş.
1: Eyvallah efendim.
0: Güfte Aşık Hafızi.
1: Hıfzi.
0: Evet,
1: eyvallah.
0: Hıfzi.

Bu topraklar yaşıyor, çalışıyor, üretiyor. Bir millet doğuyor, yürüyor, koşuyor. Bir ritimle ayakta duruyor. Ama bu ritim yavaşlıyor. Evler sessizleşiyor. Okullar çocuk seslerini arıyor. Bir ülkenin ritmi insanla başlar. Aileyle köklenir. Nüfusla güçlenir. Türkiye'nin ritmi durmayacak. Hikayemiz yarım kalmayacak.

0: Örneğin çok güzel bir konuğum var. Kendisi son yılların birçok hitine imza atmış. Üreten, şarkılarını yazan, besteleyen Kurtuluş Kuş bizimle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Neredesin? Kim tutuyor ellerini? Neredesin? Ben bıraktığın yerdeyim.
1: Yola başlıyorsun, bir sürü zorluk çekiyorsun, tırmanıyorsun, bir başarı elde ediyorsun ve sana o başarının karşılığında yetmiyormuş gibi. Bunu yapıyorlar ya, ödül.
0: Evet.
1: O ödül beni sürekli yeniliyor.
2: Dün gece çok aradım bulamadım.
3: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te. Başka

0: Merhaba sevgili Kayıthane izleyicileri. Bir programda daha beraberiz. Davulda Volkan Öktem, Elektrik Bas'ta Eylem Pelit, Piyano'da ben Tulu Tırpan. Bugün yalnız değiliz. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız da bizimle, Cenk Erdoğan. Ve onun gerçekten olağanüstü güzel bir eseriyle programı açtık. Kara Gider.
1: Kara
0: Nedir
1: Gider.
0: Öyküsü Kara Gider'in, Cenk?
1: Kara Gider aslında bizim içimizde girip de çıkamadığımız yolları anlatıyor. Ben bu ismi İstanbul'un altında böyle gerçekten çok büyük tüneller varmış. Yani böyle birçok semti birbirine bağlayan su tünelleri bunlar. Fakat bunların bazıları çıkmazmış artık, tıkanmış. Bunun hikayesini dinlerken dedim ki çok acayip bir şey. Yani bir kentin üstünde oturuyoruz ve altında bir sürü tünel var ve hiçbir yeri çıkmıyor. Aynı insan olduğu gibi, insanın içi gibi. O yüzden Kara Gider'i bu hissiyatlarla yazdım.
0: Çok güzel. Gerçekten hikayesi gerçekten çok hoşuma gitti. Böyle gözümün önüne geldi sen anlatırken. Ondan sonra da ikinci parçan da yine senin devam edeceğiz. Arada Derede.
1: Arada Derede.
0: Yani İstanbul'un patırtısında, gürültüsünde ancak Arada Derede beste yapılabiliyor çünkü.
1: Gerçekten öyle oldu. Onda da şöyle bir şey vardı. Stüdyoya uğradım, bir şey almam gerekiyor. Böyle gitarları standlerinde böyle bir boş telleri böyle bir vurup geçiyorum ben. Böyle bir hoşuma gidiyor onlara vurmak falan. Onları vururken dedim ki ya ne güzel tınladı bu ya falan deyip elime aldım ve gerçekten Arada Derede parçayı yazdım ve çıktım. Yani hemen telefona kaydettim ve çıktım. Arada Derede yazdığım için de öyle bir isim koydum ona. Ama tabii ki sizle beraber muhteşem bir şey olacak. İnanılmaz bir keyif olacak benim için bir kez daha çalmak.
0: Çok teşekkürler. Elimizden geleni yapacağımızdan emin olabilirsin.

0: Evet, umarım parçanın hakkını vermişizdir Cenk'cim.
1: Olur mu öyle şey ya? Muhteşemdi
0: Çok
1: her şey.
0: teşekkürler tekrardan bizimle birlikte olduğun için. Yine senin tavsiyenle çok kıymetli bir besteci ve şarkıcıyı bugün tanıma fırsatımız olacak. Bunun için de ayrıyeten
1: Ne
0: teşekkürler.
1: demek zevk?
0: Uzun yıllardan beri yurt dışında yaşayan çok olağanüstü yetenekli bir kızımız Elif Sanchez'i davet ediyoruz.

0: Her güzel programında olduğu gibi bu güzel programında üzülerekten sonuna geldik. Üzülerekten sonuna geldik ama sevinerekten de sizinle tanıştık. Daha doğrusu seninle tanıştık
1: Aynı
0: Elif'ciğim.
1: şekilde. Aynı
0: Davulda
1: şekilde.
0: Volkan Öktem, elektrik basta yani birçok defalar söylemiş
2: Üç.
0: olmama rağmen söylemekten bıkmadığım eylem.
2: Şey, altı telli bastı. Yani bir fark yaratalım.
0: Altı,
2: Lütfen
0: dört,
2: abi bir
0: üç.
2: fark
0: O
2: yarat.
0: ne
2: İsminin
0: elinde
2: önünü
0: böyle canavar bir
2: arkasını.
0: şeyler çıkartır o frekanslarda. Ve ya Cenk'cim ne diyeyim artık, klasik rock. Ondan sonra rock'u da Almanlar gibi rock.
2: Rock.
0: Klasik rock. Yani eline sende ne gelirse çalıyorsun gerçekten. O yüzden gitarlarda diyoruz
2: Gitarlarla
0: artık
2: aynen
0: Cenk
2: öyle.
0: Erdoğan.

0: Ve son parçamız ne çalıyoruz?
1: Evlerinin önü Mersin. Çok
0: Bu da
1: güzel bir
0: bizim
1: türkümüz.
0: topraklardan bir
1: Evet, bizim
0: türkümüz değil mi?
1: toprağımızın türküsü.
0: Birazcık da böyle 7, 9 bir şey bir şey
1: Evet,
0: falan filan.
1: 9-8'lik, aslında 9-4'lük, 7-4'lüktür ama
0: Allah.
1: bizim aranjmanda o 8 yaptık. Yani çok şey değil.
0: Çıkartın kağıtları yazılı yapacak mı?
2: Ya
0: Çok
2: 4 için
0: teşekkürler.
2: kırmayalım şimdi
1: Evet,
2: birbirimizi yani. O da bir
0: 9-8,
2: doğru.
0: 7.
2: Yani 8 değil, olmasına
0: 28
2: rağmen.
0: yaptık. Evet, çok sağ olun. Kayıthane'nin soyuna geldik ve Elif Sanchez'le son parçamıza size veda ediyoruz.

0: İnsanlar şaşırıyorlar. Ben sahnede bambaşka bir hale bürünüyorum. Çünkü zaten normal hayatta öyle olsam yani
1: sahneye bir şey kalmayacak.
0: Sahneye bir şey kalmayacak. Evet. Yani onları da gizliyoruz ya yani, sahneye dönüyoruz. Of, aşk yüzünden Arap saçına
2: döndüm. Çöz beni Arap. Müziğin kanunu yarın TRT Müzik'te.

Bağlama Türk müziğinde çok önemli bir enstrüman. Bizim kültürümüzü anlatan tek enstrümanımız diyebilirim. Sokakta bir kadının bağlama çaldığını gördüklerinde insanlar bundan etkilendiklerini bir şekilde belli ediyorlar. Çünkü çok yaygın değil sokakta bağlama çalan bir kadın olması. Bizi anlatabilen tek şey yine bizim dilimiz. Biz de kendi dilimizle anlatalım derdimizi istiyorum.

Ben Serap Şahin, Sivas doğumluyum. Müziğe çocuk yaşlarda ailemin desteğiyle birlikte, yani içinde doğdum diyebilirim. Sivas'ta hemen hemen her evde bir bağlama, şarkı, türkü vardır. Bizde de süreç o şekilde gelişti. Yaklaşık 10 yıldan beri müzikle iç içeyim. Diğer şehirlerde pek müzik yapma şansım olmadı. İstanbul'da müzik yapmak, herkesinden insana her türde müzikle ulaşabiliyorsunuz. Onların beklentileri dahilinde de bir takım repertuarlar düzenliyorsunuz. Bu da müzikal anlamda biraz daha gelişmenizi, araştırma yapmanızı sağlıyor. Bu anlamda İstanbul benim için sokak müziği adına çok güzel bir şehir, çok zengin bir şehir.

0: O zamanlar henüz daha belediyemiz tabii ki izinli bölgeleri daha açmamış. Ben de bir kuytu köşede yeni aldığım amfiyi deniyorum böyle. Bir baktım arkamda birisi beni dinliyor. Ama ben bir şey çalmıyorum yani. Dedim herhalde Karadeniz parçası sever, bir Karadeniz parçası söyledim. Bir baktım söylemeye başladı da. Muhabbet etmeye başladık. Bir insan ne kadar iyi söylerse söylesin, eğer düşünce yapınız tutmuyorsa onunla hiçbir şey yapamazsınız.
1: Neşet Usta'nın bir sözü vardır. Kötü insanların türküleri yoktur diye, git yanına otur vesaire. Şimdi Cihan'la da ben çok kötü, negatif bir gün geçiriyorduk. Bir bakıma böyle hani bir yer bulalım dünyadan uzak kafasında. Evet, Cihan o gün orada dünyadan uzak bir yer bulmuştu kendine ve yanında bir boşluk hissettim. Evet dedim, ben de gidip bu boşluğu doldurmalıyım.

Ben Sait Özbey, Gaziantep'liyim. Drama ve oyunculuk mezunuyum. Müziğe başlamam aslında konservatuvardan önce bir şeyleri anlatmak isteme sebebim vardı. Bir şeyleri belki de haykırmak istiyordum. Ve bunun en güzel yolu da müzikti. Çünkü o kadar çok şarkı, o kadar çok beste var ki ve onların bir cümlesi o kadar sizi iyi anlatabiliyor ki onu normal bir şekilde çıkıp bağırsanız deli mi ya bu derler. Ama bunu şarkı içerisinde söyleyince yüreğine dokunduğum kim varsa o gelip yanıma oturuyor. En sevdiğim de bu oluyor zaten.

insani duyguları müzikle birlikte insanlara paylaşımdan dolayı daha etkileşim içinde mi oluyoruz diyeyim o şekilde. Ve bu iyi hissettiriyor. Motivasyon sağlıyoruz bu şekilde. Türkü söylüyorum mesela. Birinin kalbine dokunduğunu görüyorum oradan. Gelip teşekkürlerini iletmesi, o türküye eşlik etmesi, tekrar başka bir şeyler istemesi. Her gün gelen insanlar var mesela bizi dinlemek için. Güzel dostluklar ediniyoruz bu şekilde. Karşı tarafın da yüzünde bir tebessüm oluşturabildiğimiz için bu da ekstra bir mutluluk. Bedava mutluluk benim için.

0: Teşekkür ederiz.
1: Bir şeyler üretmem lazımdı. İlla bir özel tiyatro veya bir diziye girmek için evde beklemektense... Şimdi mesela benim bir projem var. Sokak tiyatrosu yapmayı planlıyorum. Böyle Shakespeare'in soneleri, monologları. Bunları müzikle harmanlayıp öyle sunmaya, öyle şeyler üretmeye çalışıyorum daha çok. Kilit cümlem üretmek diyebilirim. Çünkü ürettikçe kendimi var hissediyorum. Bu dünyada yaşadığımı ancak o zaman hissediyorum ben.

geleceğe dair müzikle ilgili planım aslında dediğim gibi ben oyunculuk çıkışta olduğum için hep ana hedefimde bunları nasıl harmanlayabileceğimi, nasıl birlikte kullanabileceğimin peşine düşüyorum. Tiyatroda öyle bir şey var ki size bütün o işte dans, müzik, şan o kadar güzel birbirinin iç içe geçirip yapboz parçası gibi sunarsanız aslında o zaman müzik de asıl tadını daha çok vermeye başlıyor.

müzik yaparken bütünleşmiş hissediyorum ya. Hani boşlukta bir yanınız vardır. Bazen böyle uzaklara dalarsınız. Belki de ben sırf dalmamak için daha çok müzik yapıyorum. Daha çok şarkı söylüyorum. Daha çok gönüle dokunmaya, kendi gönlüme dokunmaya çalışıyorum bir nevi de.

güzel. Müzik hani evrenseldir. Ama tabii ki parçaların tarzları farklıdır. Ben olabildiğince çok tarzda parça söylemeye çalışıyorum. Çocuklar geldiğinde arkadaşım eşlik söyleyerek onlarla dans etmeyi çok seviyorum mesela. Çünkü bazen insanların yani asık suratlarındansa o çocuğun bir gülümsemesi beni daha tatmin ediyor.

Aşığın can yoldaşı, dert ortağıdır bağlama. Değiştir, bozlaktır, uzun havadır, halaydır, horondur, ağıttır. Türktür, Türk'ün sazıdır bağlama. Genellikle iki adet ikili, bir adet de üçlü grup olarak üç ayrı notaya akord edilmiş yedi telli bir çalgı olan bağlama, temel olarak tekne, göğüs ve sap kısımlarından oluşur. Üst, orta ve alt eşik burgulardan gelen tellerin sap üzerine eşit aralıklarla ve belli yükseklikte aktarılmasını sağlar. Bağlamada ses kalitesini belirleyen en önemli parça teknedir. Yaklaşık 5-6 yıl boyunca kurutulmuş ağaçlardan oyularak ya da yaprak şeklinde dilimlerin yapıştırılmasıyla oluşturulur. Bozuk düzen ve bağlama düzeni olarak adlandırılan iki temel akort sistemi kullanılır. Bu temel düzenlerin dışında saptanmış 19 farklı akort sistemi bulunur. Bağlama, tezene adı verilen mızraplarla ya da şelpe adı verilen parmak uçlarıyla perdelere vurma tekniğiyle çalınır. Bağlamanın tarihi, Türklerin tarihi kadar eskidir. Orta Asya Türklerinin geleneksel sazı olan kopuzla başlar bağlamanın serüveni. Önceleri su kabağının içi oyulup üstüne deri kaplanarak yapılan kopuz, üç telli ve perdesiz bir çalgıdır. Yüzlerce yıl nesilden nesile gelişir. Anadolu'ya da Türklerin göçüyle gelmiştir. Bazı kaynaklara göre 17. yüzyılda kopuzun sapına perde bağlanmasıyla bağlama ortaya çıkmış ve kopuz yerini bağlamaya bırakmıştır. Ancak bazı kaynaklara göre de bağlama benzeri sazlar kopuzdan çok daha önce Mezopotamya'da varlığını sürdürmüştür. Kökeni ne olursa olsun Yunus Emre'nin, Pir Sultan Abdal'ın, Dadaloğlu'nun, Karacaoğlan'ın yüzlerce yıllık sesidir bağlama. Aşık Veysel, Muharrem Ertaş, Aşık Mahsuni Şerif, Aşık Daimi, Ali Ekber Çiçek, Neşet Ertaş, Davut Sulari gibi büyük ozanların türküleriyle Cumhuriyet döneminde de hak ettiği değeri görür. Özellikle 1970'li yıllardan başlayarak yapılan ve 90'lı yıllarda iyice olgunluğa erişen çalışmalar sonucu, Adil Arslan, Arif Sağ, Erdal Erzincan ve Erol Parlak gibi bağlama ustalarının gerek Türk gerekse dünya senfonik orkestralarıyla verdikleri konserler ve albüm kayıtları, bağlamanın dünya müziğindeki gücünün kanıtı olmuştur. Artık sadece Türklerin değil, dünya aşıklarının sazıdır bağlama.

0: Çölün rüzgarla dans ettiği, kopuzun tellerinden yükselen ezgilerin göğe karıştığı bir coğrafya, Astana. Modern süliyetlerin yükseldiği bu şehirde her melodi göçebe ataların izlerini taşır. Her bir ezgi bozkırdan yükselen bir hafızadır. Ve şimdi ata yurdun kurulduğu otağda geçmişin sesine kulak veriyoruz.
1: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için Atayurt Kazakistan'dayız. Kültürü, sanatı, mimarisiyle bizden bir şehir. Her sokağında Dombra'nın kalpleri coşturan sesinin yankılandığı Astana'dan merhabalar.

0: Kazakistan'dayız. Kazakistan çok önemli. Neden? Programımızın isim babası olan Türkistan bölgesi, malumunuz eyaleti Kazakistan'da. Burada da yine bizim şarkılarımızı, bizim türkülerimizi söyledik. Hangi bölgeye gidersek gidelim Turan ellerinde, kendimizi evimizde hissediyoruz. Hiçbir yabancılık çekmiyoruz. Neden? Çünkü buralar da bizim ata yurdumuz, bizim memleketimiz, bizim ülkemiz. Değerli dostlarla şarkılarımızı, türkülerimizi seslendirmeye devam edelim sizler için. Bağırcan'dan dinleyelim şimdi. Hangi şarkı?
1: Ya әрине, мен қазір қазақтың халғаны үкілмай жеңешай әні айтқым келіп тұр. Біздің Қорқыт этно ансамблдің сүйемелдеуімен оның әрине жетекшісі Қазақстанның емес пен қайраткері Шолпан Қорғанбек. Ол болса құрметті түрік елі біздің туысқандарымыз, сіздер үшін қазақтың халғаны үкілмай жеңешай.

Kazakistan Astana'daki çekimlerimizin sonuna geldik. Ama bizim yolculuğumuz devam ediyor. Efendim bir dahaki programda inşallah yine bizden bir coğrafyada, bizden türküleri seslendirmek üzere karşınızda olmak istiyoruz. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: sadece izleyici değil, katılımcı olarak da o güzel seslerinizi her programda duymak bizi öylesine mutlu ediyor ki bu programda da yine çok güzel şarkılar söylenecek.
1: Yine bavulumuzda birbirinden güzel şarkılarla ve sizin isteklerinizle ekranlarınızdayız.

0: Kendine çok güzel bir konuğum var. Kendisi son yılların birçok hitine imza atmış. Üreten, şarkılarını yazan, besteleyen Kurtuluş Kuş bizimle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Neredesin? Kim tutuyor ellerini? Neredesin? Ben bıraktığın yerdeyim.
1: Yola başlıyorsun, bir sürü zorluk çekiyorsun, tırmanıyorsun, bir başarı elde ediyorsun ve sana o başarının karşılığında yetmiyormuş gibi.
0: Ödül.
1: Bunu yapıyorlar ya, ödül.
0: Evet.
1: O ödül beni sürekli yeniliyor.
2: Dün gece çok aradım bulamadım.
3: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te. Aşkım.

0: izleyici değil, katılımcı olarak da o güzel seslerinizi her programda duymak bizi öylesine mutlu ediyor ki bu programda da yine çok güzel şarkılar söylenecek.
1: Yine bavulumuzda birbirinden güzel şarkılarla ve sizin isteklerinizle ekranlarınızdayız.

0: Robin çok güzel bir konuğum var. Kendisi son yılların birçok hitine imza atmış. Üreten, şarkılarını yazan, besteleyen Kurtuluş Kuş bizimle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Neredesin? Kim tutuyor ellerini? Neredesin? Ben bıraktığın yerdeyim.
1: Yola başlıyorsun, bir sürü zorluk çekiyorsun, tırmanıyorsun, bir başarı elde ediyorsun ve sana o başarının karşılığında yetmiyormuş gibi.
0: Ödül.
1: Bunu yapıyorlar ya, ödül.
0: Evet.
1: O ödül beni sürekli yeniliyor.
2: Dün gece çok aradım, aradım bulamadım.
3: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te. Aşkım.

0: sadece izleyici değil, katılımcı olarak da o güzel seslerinizi her programda duymak bizi öylesine mutlu ediyor ki bu programda da yine çok güzel şarkılar söylenecek.
1: Yine bavulumuzda birbirinden güzel şarkılarla ve sizin isteklerinizle ekranlarınızdayız.

0: Bugün çok güzel bir konuğum var. Kendisi son yılların birçok hitine imza atmış. Üreten, şarkılarını yazan, besteleyen Kurtuluş Kuş bizimle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Neredesin? Kim tutuyor ellerini? Neredesin? Ben bıraktığım yerdeyim. Yola başlıyorsun, bir sürü zorluk çekiyorsun, tırmanıyorsun. Bir başarı elde ediyorsun ve sana o başarının karşılığında yetmiyormuş gibi.
0: Ödül.
1: Bunu yapıyorlar ya, ödül.
0: Evet.
1: O ödül beni sürekli yeniliyor. Dün gece çok aradım,
2: aradım bulamadım. Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te. Aşk.

0: Robin çok güzel bir konuğum var. Kendisi son yılların birçok hitine imza atmış. Üreten, şarkılarını yazan, besteleyen Kurtuluş Kuş bizimle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Neredesin? Kim tutuyor ellerini? Neredesin? Ben bıraktığım yerdeyim. Yola başlıyorsun, bir sürü zorluk çekiyorsun, tırmanıyorsun, bir başarı elde ediyorsun ve sana o başarının karşılığında yetmiyormuş. Ödül. Bunu yapıyorlar ya, ödül.
0: Evet.
1: O ödül beni sürekli yeniliyor. Dün gece çok
2: Irmak Arıcı'yla Dünden Bugüne bu akşam TRT Müzik'te. Aşkım.

keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

0: Usta sanatçı Ümit Sayın ve Ümit Sayın projesinin detaylarını Müzik Sayfası izleyicileri için anlattı.
1: Bu projede sadece eski şarkılar yer almayacak. 15 tane daha önce yaptığım, yıllar önce yaptığım, 30 yıl boyunca, 35 yıl boyunca yaptığım şarkılar yer alıyor. Ama 5 tane de yeni şarkı koyuyoruz içerisine.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Samsun'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde Bayhan ve Buray muhteşem konser performanslarına imza attı.
2: Ağlamakmış
0: Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fatma Turgut, yaz sezonundaki planlarını açıkladı.
3: Tatil yapamayacağım. Konserli, bol konserli bir yaz beni bekliyor gibi görünüyor.
0: Irmak Arıcı, TRT Müzik ekranlarında yayınlanan Irmak Arıcı ile Dünden Bugüne programının çekimleri sırasında Müzik Sayfası ekibiyle bir araya geldi.
4: Aslında Dünden Bugüne derken sevgili konuklarımıza geçmişten de şarkılar söyletmek, onlardan geçmişten de şarkılar dinlemek istedik.
0: Müzik dünyasında yeni çıkan şarkıları ve klipleri bu haftada sizler için mercek altına aldık.

0: Ümit Sayın'la gerçekleştirdiğimiz sohbete Başarılı ismin ve Ümit Sayın projesinden bahsederek başlıyoruz.
1: 3-4 yıldır üzerinde çalıştığım bir projeydi ve Ümit Sayın projesi. İlk projemizi geçen Temmuz ayında Gökhan Türkmen'le yaptık. Gökhan Türkmen ve Ümit Sayın Dön Bebeğim okuduk. Yıllar sonra da bize okumak nasip oldu. Sonrasında Gül Beyaz Gül şarkısını Berkay Şahin'le birlikte seslendirdik. O da çok tatlı oldu. Onlar kendi sound'larına göre yeni bir anlayışla parçayı yeniden düzenlediler. Bu arada Dön Bebeğim şarkısının düzenlemesini Serkan Ölçer yaptı. Genelde ben arkadaş kimle çalışıyorsak onların çalıştığı ekiple rahat ettiği insanlarla onlar ne hissediyorlar acaba diye bir serbest bıraktık onları o konuda. Gül Beyaz Gül de Çağrı Tel Kırvan düzenlemesini yaptı. Sonrasında Rubato ile Gülendam şarkısını yaptık. O da 93 senesinde Erdal Çelik tarafından ilk defa seslendirilmişti. Ve sonrasında Yesen Gidip diye yaptık Bengü ile. Mustafa Ceceli yaptı düzenlemesini. Onu biraz daha hızlandırdık, slow halinden çıkarttık. Bizim için de heyecan verici bir hale dönüştü. Ve en sonunda da Hicran şarkısını 96 yılından bu yana ilk ben okumuştum. Koray Avcı ile birlikte, Koray kardeşimle birlikte okumak nasip oldu.

0: projenin detaylarını anlatan Ümit Sayın, bu çalışmasının devamında hangi sanatçılarla bir araya geleceğini de Müzik Sayfası izleyicileri için açıklıyor.
1: Bundan sonrasında da tabii ki bu proje devam ediyor. 10 şarkı daha gelecek. Sırada işte Elif Buse Doğan var, Murat Boz var, Hande Ünsal var. Benim için sürpriz Murat Karahan oldu. Murat Karahan'la birlikte meşhur tenörümüz. Onunla bu projede sadece eski şarkılar yer almayacak. 15 tane daha önce yaptığım, yıllar önce yaptığım, 30 yıl boyunca, 35 yıl boyunca yaptığım şarkılar yer alıyor. Ama 5 tane de yeni şarkı koyuyoruz içerisine. Yeni yaptığım şarkılar da var, çok tatlı. Onlardan bir tanesini Murat'a teklif ettim. Murat Karahan'a, o da çok sevdi şarkıyı. Onu da bir yandan hazırlıyoruz. Bu şekilde devam ediyor.
0: Sohbette söz başarılı sanatçının müzik yolculuğuna geliyor. Ümit Sayın, Sezen Aksu ve MFÖ grubunun kariyerinde büyük dokunuşlara imza attığını söylüyor.
1: Ben şunu söyleyebiliyorum gönül rahatlığıyla. Müzik de benim beni doğuran Sezen Aksu'dur. Ama büyüten, eden, sonrasında tabii Sezen Hanım benim ilk gitarımı aldı. Sonrasında vokal hayatına da soktu, vokal de yaptım. Müzik konusunda annem Sezen Aksu, babam da MFÖ'dür benim. Her birinden aldığım dersler mi diyeyim, yoksa içerisinde öğrendiğim şeyler, her birinden farklı farklı dersler. En büyük olay müzik sevgisini, zaten içimde çok büyük bir şekilde vardı. Onu beklentisiz bir şekilde bana öyle bir aşı geçti. Yani hiç beklenti olmadan oturup benim şiirlerimi karıştırıp, ben söz yazmıyordum, Masar abi karıştırıp bir fikrini bana beyan etmesi bile benim için, 5 dakikasını ayırması bile çok büyük bir birikim.

0: Ümit Sayın bu yıl kariyerinin 33. yılını kutluyor. Acaba usta sanatçı bu uzun müzik yolculuğunda ne gibi deneyimler kazandı?
1: 10. yılda beste ve söz yazarlığı konusunda bir forma oluşuyorsunuz, kendinizi geliştiriyorsunuz. Ama 10 ile 20. yıl arasında bambaşka bir şey yaşıyorsunuz. İçeride de değişimler oluyor. Yaptığınız eserlerde de farklılıklar oluşuyor. 20. yıl ve 30. yıl arasında olan şeyler bambaşka bir şey oluyor. Yani bu kendimle ilgili bu hikayeyi takip etmek, Ümit'in hikayesini takip etmek benim çok hoşuma gidiyor.
0: Sevilen isim, TRT Müzik ekranlarında yayınlanan Ümitli Şarkılar programının sunuculuğunu da üstleniyor. Biz de Ümit Sayın'a programın detaylarını soruyor ve sohbetimizi noktalıyoruz.
1: Bir 13 bölüm çektik. İnşallah yine yayın dönemi de devam edeceğiz. Benim kamerayla ilgili haşır neşir, o biraz fobim vardı böyle. Tabii ki çıktığı olan programlarla alakalıydı. Televareler, şunlar bunlar var o dönemlerde. Heyecanlı, garip garip sorular soruyorlar. Siz de o anda ben pek dikkatimi veremiyordum o tarz şeylere. O bir kere beni Ümitli Şarkılar programında kendimi daha rahatlamış. Tabii biraz da yaşla da alakalı herhalde bu. Kendimi daha rahatlamış buldum. Onun için tabii ki çok sevdiğim arkadaşlarımı konuk ettim. Programın sunuculuğunu yapıyorum. Arkamda çok tatlı bir orkestram vardı. 6-7 kişilik bir orkestram var. Onların eşlikleriyle, geçmiş günlere giderek, o zamanı tekrar yaşayarak şarkı söylemeyi çok seviyorum. Gelen konukla, arkadaşlarımla birlikte de şarkı söylemekten de çok büyük keyif ve mutluluk aldım. Mutluluk duydum. Çok güzel bir 13 bölüm akıp gitti. Biz çok mutlu olduk. Bütün ekibimiz de çok mutlu oldu. Tabii ki bu tek başıma olan bir şey değil. Oradaki ışığımızı yapan, ses düzenimizi hazırlayan, sağ olsun Dilaraman da vardı. Orada Volkan Bey, Kenan Bey hepsi çok sağ olsunlar. Çok güzel bir ekiple bizi bir araya getirdiler. Sağ olsunlar. Bütün ekip güzel bir enerjiyle birleşince çok şahane bir enerji çıktı. Ele.

Müzik sayfası haber turuyla devam ediyor. Hangi sanatçı nerede sahne aldı, kimler kameralar karşısına geçti? Sizler için derlediğimiz haber turu başlıyor. Haber turumuzun ilk durağında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında Samsun'da sahne alan Bayhan var. Sevilen isim Tiryakinim şarkısını Samsunlu hayranları için seslendiriyor.

Bayhan gibi kültür yolu festivali kapsamında Samsun'da konser veren bir diğer isim olan Buray'ın sahnesine uzanıyoruz şimdi de. Sevilen popçu binlerce dinleyicisine müzik dolu bir gece yaşatıyor.

0: Turumuza Kültür Yolu Festivallerinin ardından İstanbul'da özel bir etkinliğe katılan Elif Buse Doğan'la devam ediyoruz. Genç şarkıcı her sahnesine özel olarak hazırlandığını anlatıyor.
1: Sahneye özel hazırlanıyoruz. Her sahne nasılsa, ne kaldırıyorsa profesyonel bir ekiple çalışıyorum. Ve kendimi en iyi hissettiğim şekilde sahneme hazırlanıyorum. Sonrası tabii dinleyicinin takdiri. Çok da beğeniyorlar bence, sahnede güzel duruyor.

0: Fatma Turgut da bu özel davete katılan isimler arasındaydı. Türk rock müziğinin sevilen ismi bu yaz tatile çok fazla vakit ayıramayacağını söylüyor.
1: Bu yaz, geçen yaz birazcık tatil yapmıştım. Bu yaz pek tatil yapamayacağım. Konserli, bol konserli bir yaz beni bekliyor gibi görünüyor.

0: Objektiflerimizi Elif Buse Doğan ve Fatma Turgut'la aynı geceye katılan Semih Cenk'e çeviriyoruz. Başarılı isim nasıl bir yaz dönemi geçireceğini anlatıyor.
1: Şu an için bir tatil dönemi yok. Biraz daha çalışacağız, ondan sonra bakalım yaparız ben.
0: Haber turumuzda Hande Ünsal'ın yanındayız şimdi de. Genç popçu Temmuz ve Ağustos aylarında farklı şehirlerde konserler vereceğini belirtiyor.
2: Temmuz'da zannedersem 12 tane şehir gezeceğiz. Ağustos'ta 10 tane şehir gezeceğiz.
0: Turumuzun son durağındaki isim Altay oluyor. Başarılı isim, genç şarkıcıları ve günümüz müzik tarzlarını çok beğendiğini ifade ediyor.
3: Ben çok başarılı buluyorum arkadaşlarımı. Yani kardeşlerimi diyeyim. Onların şarkılarını söylemekte de çok keyif alıyorum söylerken. Çünkü yaptıkları işi çok başarılı buluyorum. Yani diğer başka eleştiren sanatçıların aksine dinleyicileri var. O dinleyicilerini de çok iyi tutabiliyorlar. Çünkü şarkıları çok güzel.

Müzik Sayfası ekibi TRT Müzik ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle izlenen Irmak Aracı'yla Dünden Bugüne programının sunucusu ve şarkıcı Irmak Aracı'yla bir araya geldi.

0: Irmak Arıcı ile gerçekleştirdiğimiz sohbete TRT Müzik ekranlarında yayınlanan Irmak Arıcı ile Dünden Bugüne programından bahsederek başlıyoruz.
1: Aslında dünden bugüne derken sevgili konuklarımıza geçmişten de şarkılar söyletmek, onlardan geçmişten de şarkılar dinlemek istedik. Çünkü ben nacizane türküleri çok seviyorum, nostaljiyi çok seviyorum. Bunun da genç kuşaklara aktarılması için bizim rolümüzün çok büyük olduğunu düşünüyorum. O yüzden böyle bir isim koyduk ve konseptimiz de hem günümüzden hem geçmişten birbirinden güzel, keyifli türküler, nostaljik şarkıların yer aldığı bir program oldu.
0: Genç şarkıcı program öncesinde bir takım ritüelleri olduğunu da müzik sayfası izleyicileri için anlatıyor.
1: Yani aslında çok heyecanlanıyorum. Kendimce böyle ritüellerim var. Dua ediyorum işte biraz.

0: Sohbette söz Irmak Arıcı'nın İlaç isimli şarkısına geliyor. Genç popçu bu parçanın sözlerini ilk olarak bir peçeteye not ettiğini söylüyor.
1: Bir peçeteye yazdım, kalem rica ettim arkadaşlardan. Onlar da getirdi, İlaç şarkısı öyle çıktı. Benim çok keyif aldığım bir şarkıdır İlaç. Yine tekli yayınlanmış bir şarkıdır.

0: Her sanatçının kariyerinde dönüm noktası olan bir şarkı vardır. Biz de Irmak Arıcı'ya hangi şarkısını kendisi için bir dönüm noktası olarak gördüğünü soruyoruz.
1: Ben bir veteriner hekimiydim. Tabii ki hala öyleyim ama yani sanat dünyasında yoktum ve ben alaylı olarak piyasaya nacizane giriş yaptım. Gece Gibi Gönlün Bir Yerde benim hayatımı değiştirmiş bir şarkıdır. O şarkıya çok şey borçluyum. O şarkıdaki duygularıma çok şey borçluyum aslında. Çok saf ve çok temiz duygularla yazılmış bir şarkıydı. O yüzden Gece Gibi Gönlün yeri bende farklıdır. Zaten benim ilk yazdığım şarkılardan biridir. Gece

0: Irmak Arıcı'nın dinleyicileri, sevilen ismin son zamanlarda duygusal şarkılar yerine daha hareketli parçalar yayınladığını söylüyor. Acaba başarılı popçu bu konu hakkında ne düşünüyor?
1: Yani ben aslında daha duygusal şarkıları söylüyorum ve yazıyorum. Doğru söylüyorsunuz. Ama şimdi çıkacak olan şarkım yine hareketli. Yazım biraz güller açıyor, işte çiçekler geliyor, yeşillikler falan. Hareketli şarkıların daha çok motivasyonumuzu arttırdığını düşünüyorum. O yüzden bu yaz da hareketli şarkı gelecek. Ama sonrasında yine kışa doğru benim o melankolik tavırlarıma geri döneceğiz.

0: Gerçekleştirdiğimiz sohbette son olarak Irmak Arıcı'nın geçtiğimiz dönemde yayınladığı Akustik Şarkılar projesine değiniyoruz. Başarılı isim, akustik projelerde yer almaktan büyük bir keyif aldığını belirtiyor.
1: Akustik şarkıları yapmak tabii ki keyifli, yani farklı bir sound'da aslında hali hazırda olan şarkıları gün sonunda coverlıyoruz. Kendi şarkılarımı da coverladım. Yine birçok sanatçı dostumun, sanatçı üstadlarımızın söylediği şarkıları da coverlamış olduk. Akustik projeler çok keyifli. Ben de içerisinde bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Tekrar neden olmasın? Tekrar bir akustik proje yapabiliriz.

Müzik dünyasında hangi şarkılar yayınlandı, hangi klipler müzikseverlerin beğenisini topladı? Haftanın yeni çıkanlarını sizler için mercek altına aldık. Yeni çıkanlar listemizin ilk ismi Fettah Can oluyor. Başarılı sanatçı Bu Aşkın Katili Sensin isimli şarkısını senfoni orkestrası eşliğinde seslendirdi ve dinleyicileriyle paylaştı.

Listemize Gökhan Özen ve Demet Akalın ortaklığıyla devam ediyoruz. Başarılı ikili, geçtiğimiz dönemlerde sadece Demet Akalın'ın sesinden dinlediğimiz Nazar şarkısını günümüz pop sound'uyla yeniden seslendirdi.

Özgür Can Çoban, Anadolu'ya Çağrı albümünün 3. şarkısı Yazımı Kışa Çevirdin parçasıyla listemizdeki yerini alıyor. Genç isim yeni çalışmasını canlı performans klibi eşliğinde yayınladı.

0: sadece izleyici değil, katılımcı olarak da o güzel seslerinizi her programda duymak bizi öylesine mutlu ediyor ki bu programda da yine çok güzel şarkılar söylenecek.
1: Yine bavulumuzda birbirinden güzel şarkılarla ve sizin isteklerinizle ekranlarınızdayız.

0: Bugün çok güzel bir konuğum var. Kendisi son yılların birçok hitine imza atmış. Üreten, şarkılarını yazan, besteleyen Kurtuluş Kuş bizimle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Neredesin? Kim tutuyor ellerini? Neredesin? Ben bıraktığım yerdeyim. Yola başlıyorsun, bir sürü zorluk çekiyorsun, tırmanıyorsun, bir başarı elde ediyorsun ve sana o başarının karşılığında yetmiyormuş. Ödül. Bunu yapıyorlar ya, ödül.
0: Evet.
1: O ödül beni sürekli yeniliyor. Dün gece çok
2: Irmak Arıcı'yla Dünden Bugüne bu akşam TRT Müzik'te. Ele Güne Karşı, Sarı Laleler ve Güllerin İçinden şarkılarıyla hafızalara kazınan MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, 1953'te İstanbul'da doğdu. Profesyonel müzik hayatına 1970'te Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası ile başlayan Özkan Uğur, Mazhar Alanson ve Fuat Güner'le kurdukları ilk grup olan Kaygısızlar'da bas gitaristlik yaptı. Mazhar Alanson ve Fuat Güner'le 1984'te MFÖ topluluğu olarak bir araya gelen sanatçı, ilk albümleri Ele Güne Karşı Yapayalnız'ı çıkardı. 8 Temmuz 2023'te aramızdan ayrılan Özkan Uğur, MFÖ'ye ait birçok şarkıda besteciliğiyle de ön plana çıktı.

Merhaba, benim adım Rüya Bilgiç. 11 yaşındayım. 6 yıldır piyano çalıyorum. Piyano çalmayı çok seviyorum. Okulda da müzik eğitimi alıyorum. Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na gidiyorum. Piyanoya ben İstanbul'da online eğitim olarak başladım. Ondan sonra pandemi döneminde Edirne'ye geldim ve Edirne'de de piyano hayatıma devam etmeye başladım.

İstanbul'da Edirne'ye gelmeyi seçtik. Çünkü hem İstanbul'daki konservatuvarları denedim, olmadı. Hem annemin tayini buraya çıkmıştı, iş tayini. Hem de buradaki konservatuvarın hani ortamın bir de Edirne'nin havasının daha iyi olacağını düşündüğümüz için buraya taşındık. Arkadaşlarımla aram çok iyi. Hepsiyle çok iyi anlaşıyoruz. Anında kaynaştık hepsiyle. Edirne'de olmak bence gayet güzel. Hani hem kariyerim açısından hem de hani yaşam açısından gayet güzel bir yer. Edirne'de yapılacak o kadar aktivite olmasa bile gezilecek gayet güzel yerler var. Edirne'nin ciğeri de gayet güzeldir. Yemenizi tavsiye ederim. Edirne'de daha çok Karaağaç tarafına gezmeyi seviyorum. Müziği hayatımla birleştirmiş durumdayım. Her yerde müzik var benim için. Sahnede güzel bir başarı elde ettiğim zaman alkışlanmak benim için gerçekten gurur verici ve güzel bir şey. Çünkü bir şeyi başardığıma ve düzgün yaptığıma inanıyorum. Ben şimdi piyano çalıyorum. Başka arkadaşlarım flüt, keman, çello gibi aletler de çalıyor. Bazen onlarla eşlik yapıyoruz. Bazen çalışma teknikleri söylüyoruz birbirimize kendimizi geliştirmek adına. Yani güzel. Ben Bilsem'de müzik bölümündeyim. Öğretmenimle beraber gitar çalışıyorum. Bazen arkadaşlarımızla bir grubumuz var. Orada şarkılar söylüyoruz. Farklı ritimler tutuyoruz. Derslere giriyoruz. Derslerde yeni yeni parçalar öğreniyoruz. Öyle güzel bir yer.

Müzikle ilgili bir icat yapmak isteseydim, akustik veya duvar piyanosunda farklı seslerin çıkmasını sağlayan bir icat geliştirebilirdim.

0: Ailemle aram çok iyi. Onlarla her zaman bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Her cumartesi akşamı ailemle beraber film gecesi yapıyoruz. Hafta sonları annemle yürüyüşe çıkıyoruz. Babamla bazen başka şeyler yapıyoruz. Dışarı çıkıyoruz, geziyoruz. Kardeşimle dışarıda bahçemizde top oynuyoruz. Ayaz bak şimdi topu sert atma, yumuşak at. Havadan atma mesela anne, tamam mı?
1: Papatya gibisin beyaz ve ince. Eziliyor ruhum seni görünce.
0: Kardeşim ödevlerinde yardım ediyorum. Bazen babam şarkı söylemeye çalışıyor. Bazen ona piyano öğretmeye çalışıyorum. Annem de bazen şarkı söylemeye çalışıyor. Öyle güzelce eğleniyoruz.
1: Beni inan bana çok seviyorum seni.
0: Ailede müzikle ilgilenen tek kişi olmak gayet güzel bir şey. Her zaman gurur duyuluyorum. Bir başarım olduğu zaman benimle gurur duyuyorlar. Bazen arkadaşlarımla toplanıyoruz evde, bir sürü konserler veriyoruz, minik konserler veriyoruz. Kardeşime bazen piyano öğretiyorum, kendisi de piyano çalmaya çalışıyor. Yani tek müzisyen olmak güzel bir şey.

müzik dışında vaktimi kitap okuyarak, müzik dinleyerek, gitar çalarak, resim çizerek, film izleyerek geçiriyorum.

Benim hayalim ileride çok büyük bir piyanist olup yurt dışında insanlara dersler vermek, büyük sahnelere çıkıp büyük alkışlar toplamak, kendime özel küçük bir oda müziği grubu da kurmak isterdim. Benim gibi müzikle ilgilenen arkadaşlarıma buradan sesleniyorum. Lütfen hayallerinizin peşinden gidin. Sabırla, gayretle çalışın. İmkanınız oldukça çalışmaya çalışın. Çünkü sevdiğiniz bir işi yaparsanız ileride daha başarılı ve daha çalışkan biri olacağınızı düşünüyorum.

0: hafta başka bir hikayeye misafir olduğumuz başka sahnede
1: şarkıların izinde, duyguların peşinde bir yolculuğa çıkıyoruz. Evet, ben İsmail Özkan.
0: Ben Canan Çal. Gönlümüzün unutamadığı sayfaları birlikte aralıyoruz efendim.

0: Harikasınız arkadaşlar, elinize sağlık. Evet, çok güzel başlangıç oldu yine bugün programımız. Belli ki başından böyle sonuna kadar güzel geçecektir. Sevgili izleyenlerimiz, sizler de hoş geldiniz ekranlarınızın başına. Yine Serkan Çağrısanesi'nde sizlere, bizlere iyi gelecek şarkıları, müzikleri yapmaya çalışacağız. Ece, harika iki şarkı söyledin.
1: Çok
0: Biri
1: teşekkür
0: "Gitme
1: ediyorum.
0: Muhtacım" dedik. Bir muhtaçlık durumu var tabii burada.
1: Evet.
0: İkincisi de "Yine sensiz olmuyor" diyor.
1: Yine bir muhtaçlık durumu.
0: Yine bir muhtaçlık durumu.
1: Evet.
0: Aslında evet, yani tabii ki biz bestecinin hangi zamanda ne düşündüğünü çok net algılayamayız. Sözler bizi bir yere götürüyor ister istemez. Düşünüyorsun söylerken ya da biz de dinlerken seni. Ama tabii ki bir besteci hangi zaman diliminde ne hissediyor, neyden ilham aldı ya da hangi durum karşısında etkilendi bilemiyorsun. Yani bazen ben böyle bestekarların yazdıkları eserleri nerede yazdığını, neden yazdığını duymaktan çok büyük keyif alıyorum.
1: Değil mi? Şarkıların hikayesi çok
0: Tabii
1: etkiliyor insanı.
0: yani o şarkının hikayesiyle sizin bütün yorumunuz değişiyor. Dinlemek bile değişiyor aslında. Sadece söylemek değil, anlatıldığı duyguyu hissedebilmek ve anlattığı duygu üzerinde yoğunlaşabilmek bence aslında müziğin püf noktası da burası. Bir şeyi sadece icra edebilmek değil yani. Notalar, evet, notalar çok
1: Evet.
0: değişken değil ama notaların altında her zaman bir gerçeklik var, anlatılan bir gerçeklik var veya insanlara ait pek çok
1: İzler var.
0: evet izler
1: Evet.
0: var. Tercümanlık yapıyor notalar bizlere. Bugün de programımız boyunca notalarımız duygularımıza tercüman olacak. Şimdi seni hemen dinlendirerek biz enstrümantal bir şarkı çalalım arkadaşlarımla.
1: Peki.
0: Buyurun.

0: Çok teşekkür ederiz. Sağ olasın Ececiğim.
1: Muhteşemdi.
0: Ne güzel bir şarkı değil mi? Şekip Ayanöz Işık bestesi.
1: Çok.
0: Harika bir şarkı. Şimdi iki tane şarkı seslendirelim peş peşe. Bir tanesi Kayhan abimizin Beni Anlamadın Ya. Diğer şarkımız da Başıma Gelenler diyelim. Hadi
1: Yeni.
0: buyurun.

0: Vay vay vay. Latin Amerika. Gönlüne sağlık. Harikasın.
1: Teşekkürler, hepiniz öylesiniz.
0: Enerji oldu bir anda
1: Ne güzel
0: başıma
1: yükseldik değil
0: gelenler.
1: mi?
0: Değil mi? Aynen öyle. Bir şey sormak istiyorum sana. Sen bir ses sanatçısı olarak uzun yıllardır tabii ki çok beğendiğin, takip ettiğin ve kendine örnek olduğunu düşündüğün isimler vardır
1: Tabii
0: dünyadan.
1: ki.
0: Hangi ses sanatçıları senin idolündür ve onların hangi özelliği seni alıp bir yerlere götürüyor ya da sana bir şey katıyor?
1: Yani ben tabii bir de şimdi çok tarz söylediğim için
0: Ama
1: bu
0: yine de başladığın ilk günden
1: bitmez
0: bugüne
1: ama
0: kadar düşünmelisin.
1: çok güzel bir noktaya değindin.
0: Ha?
1: Gerçekten dinlemek bence bizim müzik eğitimimizdeki en önemli adım diye düşünüyorum.
0: Tabii ki.
1: Yani iyi insanları dinlemek, onlardan feyz almak. Hangi tarzda dersem belki evet.
0: Yok,
1: Çünkü çok
0: çok çeşitlilik açısından demiyorum. Şimdi senin tabii
1: bir
0: ki
1: kişiyi mi söylemem ama çok
0: başlarken
1: zor.
0: benimsediğin bir şeyden bahsediyorum ben aslında.
1: Başlarken tabii ben yabancı müzik yakınıyla başladım. En sevdiğim tabii Celine Dion diyebilirim. Lara Fabian diyebilirim. Mariah Carey.

0: diyebilirim. Whitney Houston diyebilirim. Beyoncé diyebilirim. Bunlar tabii çok büyük solistler. İlk
1: Evet.
0: onlardan feyz aldım. Ya bunlar nasıl bir şey, ne yapıyorlar deyip ilk çok
1: Evet.
0: heyecanlanıp öyle aslında şarkı söylemeye. Tabii ki babam zaten.
1: Baban var, annen var tabii,
0: İlk
1: doğru.
0: evet
1: Ama
0: öyle.
1: şanslı bir çocuksun yani sonuçta. Örnek aldığın pek çok insan var ama müzisyen olmak, yanı başındaki kişilerin müzisyen olmasının da büyük bir avantajı var tabii ki. Mesela muhakkak
0: Evet.
1: ki senin baban seni yönlendirirken ya da sana yön verirken çok inanılmaz dokunuşlar yapmıştır.
0: Çok,
1: Çünkü
0: çok.
1: senin dünya müziğine olan hakimiyetin bence babandan geliyor.
0: Evet, doğru.
1: Yöresel kısmında annenden geliyor.
0: Evet. Yok, o da söylüyordu. Aslında
1: Öyle mi?
0: biraz ben babam aslında bu şov diyebilirim belki. Bu şovu çok sahnesinde yapıyordu. Biraz ben onun şovunu devraldım gibi oldu. O da her tarz söylüyordu. O
1: Evet,
0: dikkat
1: biliyorum.
0: çekiyordu.
1: İnanılmaz.
0: Evet.
1: Çok büyük bir enerjiyle söylüyordu rahmetli baban. Nurlar içinde yatsın. Çok
0: Evet.
1: güzel bir enerjisi vardı. Sahnede şey gibiydi yani, her şeyi unutuyor gibiydi. Ve sahneye başladığında tamamen o illüzyonun içindeydi. Mesela o da önemlidir. Bir şeyin
0: Evet.
1: içerisinde tam olarak bulunabilmek, o ruh haline bürünebilmek çok önemli. Bazı insan, mesela ben bakıyorum bazı konserleri izlediğimde seyirci de bunu fark ediyor. İlk 10 dakika veya 20 dakika bulunduğu ortama çok giremiyor. O havaya giremeyen
0: Evet.
1: sanatçılar var. Yani o atmosfer, o sihirli dünyanın içinde kendini iyi hissedemiyor mu ya da dışında mı hissediyor? Adapte olmakta zorlanıyor.
0: Bir de şey de oluyor galiba, ben hani tabii ki sana da sormak isterim. Biraz tecrübenin de bunda çok katkısı var sanırım. Çünkü biraz hata yapmama derdine düşünce sahnede o
1: İşte o
0: kendini
1: çok
0: bırakmak
1: şey
0: biraz
1: ama.
0: zor olabiliyor.
1: İşte ama
0: Çok yıllar,
1: o
0: çok.
1: tedirginlik aslında hiçbirimizin istemediği bir şey, biliyorsun. Belki de heyecan dediğimiz yer orası.
0: Evet.
1: Onunla başlıyor her şey.
0: Biraz şu da var galiba. Biraz eğitimli insanlar da daha bence tedirgin davranıyor. Değil mi?
1: Buna kesinlikle
0: Değil
1: katılıyorum.
0: mi?
1: Öyle. Ya
0: Evet.
1: öğrendikçe tabii ki insan kendini bilmeyi
0: Evet.
1: öğreniyor. Kendini bilen insan da zaten her şeye ben yaparım gözüyle bakamıyor. Olmadığı yeri biliyor, olacağı yeri biliyor.
0: Evet.
1: O önemli bir şey. Müzikte de bu çok önemli bir şey. Peki, müzikle devam edelim.
0: Edelim.
1: Şimdi seni birazcık dinlendirip biz de Yalancı Bahar diyelim
0: Diyelim harika bir
1: enstrümantal.
0: şarkı.
1: Buyurun.

0: Sağ olun arkadaşlar, ellerinize sağlık. Evet, Yalancı Bahar çok güzeldir. Her zaman çok çalmaktan büyük keyif alıyorum. Tabii ki Aşkın Nur Yengi'nin o muhteşem yorumu hala dün gibi kulaklarımızda. Selam olsun buradan sevgili Aşkın Nur Yengi'ye de. Ne var sırada?
1: Şimdi dünya müziklerine biraz
0: dünya
1: yolculuk
0: müziklerine
1: yapacağız.
0: Geldik mi?
1: Evet.
0: Ne söyleyeceksin?
1: Love in Portofino diyeceğiz.
0: Yani gün batımı, deniz kokusu kalplerimizde.
1: Evet, şöyle Portofino sahillerine doğru biraz yolculuk
0: Hadi
1: yapacağız.
0: Hadi bakalım o zaman. Buyurun arkadaşlar. İstersen arkasından da yine dünya müziğinden bir şey
1: evet.
0: yapmışken yapalım.
1: No abre nadie en el mundo diyeceğiz.

0: Ben alkışlıyorum. Bravo.
1: Ben de size
0: Gerçekten bravo.
1: alkışlıyorum. Teşekkür
0: Muhteşem.
1: ederim.
0: Yani bu yorum çok zor aslında. Yani çok uzun zamandır çok sevilen bir şarkı. Bu Buika'nın dünyaca bilinen şarkısı. Çok fazla ben icra edildiğini duymadım açıkçası. Yani evet, seveni bu tarzın ilgilileri söylüyordur elbette ama yakın çevremde çok fazla duymamıştım. İlk kez senden duydum. Tebrik ediyorum. Vallahi helal olsun diyorum.
1: Çok teşekkür
0: Çok güzel.
1: ediyorum.
0: Tabii flamenko olunca işte şimdi yine babanın ismini zikredeceğiz.
1: Evet.
0: Babandan geliyor. Çünkü o çok
1: Evet.
0: küçük yaştan itibaren babanın flamenko ile olan o
1: Bağı.
0: bağı seni de etkiledi.
1: Aynen.
0: Tabii
1: Hem
0: sen de
1: beni hem abimi bizi
0: abin de
1: çok
0: tabii.
1: çok
0: Abin hem gitar da
1: ruhumuzda.
0: çalıyor zaten bu arada.
1: Evet, aynen.
0: Bu arada şeyden de bahsedelim. Buika'dan birazcık bahsedelim.
1: Evet.
0: Çok mükemmel bir insan. Hem çok farklı bir sanatçı. Yani o ses tonu bir defa ona Allah tarafından verilmiş.

0: Çok özel bir
1: Gerçekten.
0: hediye diye
1: Evet,
0: düşünüyorum.
1: çalışılarak yapılacak bir şey
0: Çünkü
1: değil.
0: o renk zaten
1: Evet.
0: o ses tonu böyle hani çalışalım bunu böyle bu renkte çıkartalım gibi bir şey değil.
1: Evet.
0: Onun o kendi içindeki doğuşkanları, kendi içindeki o sesinin renk katmanları o kadar güzel ki bir de insanlığı bunun içine kattığımızda gerçekten muhteşem bir sanatçı.
1: Yoksa.
0: Diyeceksin ki nereden biliyorsun?
1: Evet,
0: Sor
1: hemen
0: bakalım.
1: soruyorum. Nereden biliyorsunuz?
0: Kendisiyle yakın dostluğumuz oldu.
1: Evet.
0: Yakın bir çalışma şansımız oldu. Hatta İrfan izlemiş bak o konserde varmış. Bizim Klarnet Festivali'ne davet etmiştik. Ve sağ olsun kırmadı geldi. Klarnet Festivali'nde çok heyecanlandı. Onu söyleyeyim öncelikle. Çünkü çok fazla festivale gittiğini ama ismi Klarnet Festivali olan festivale ilk kez geldiğini söylemişti. Nasıl bir şey dedi çok merak ediyorum. Çünkü aklıma sanki dedi Klarnet Festivali deyince sadece klarnet çalanlar geliyormuş gibi anladım. Ama öyle değil bu koskocaman bir festivalmiş. Çünkü Açık Hava Harbiye'de yapıldı bu konser.
1: Harika.
0: Ve tamamı doluydu. O gece çok büyüleyici bir sahne gerçekleştirdi. Sahnenin bir bölümünde Ece biz prova yapmadık. İnanmayacaksın. Pat diye sürpriz bir şekilde anons etmez mi beni sahne?
1: Ama bu flamenko ruhu
0: Evet, yani
1: bu.
0: o anonsuyla beraber ben sahneye geldim.
1: Evet.
0: Tabii ki çok güzel müzisyenler de vardı yanında ekibinde. Birlikte bu şarkıyı seslendirdik. Tabii benim için öncesinden de bildiğim, dinlediğim bir şarkı
1: Aa,
0: olduğu için
1: ne
0: şarkının
1: güzel.
0: içinde kendimi bambaşka bir dünyada hissettim. Böyle rüya gibiydi çünkü yanımda Buika, o sevdiğim şarkıyı söyleyen kişi canlı söylüyor ve ben ona
1: Muhteşem.
0: eşlik ediyordum. Açık Hava
1: Muhteşem.
0: Harbiye'nin seyircisi de bizi bir arada görünce tabii bizim
1: Ay,
0: yerli malı
1: unutulmaz bir an olmuştur yani. Keşke ben de
0: inanılmaz bir şey
1: yaşasaydım o
0: oldu.
1: anı.
0: Hatta şöyle bir şey var onu da söyleyeyim ve başka bir şarkımız var ona geçeceğiz sıradaki şarkımıza geçeceğiz. Buika o zaman nefes küçüktü tabii. Nefes kaç yaşlarında tam hatırlamıyorum ama nefes kulisine gitmişti. Nefesle çok yakından ilgilendi, çok sevmişti böyle. Çocuk sevgisi de yoğun bir şekilde olduğunu gördüm. Nefese kendi bilekliğini çıkarıp hediye verdi.
1: Aa,
0: Bunu
1: ne
0: sakla,
1: tatlı.
0: beni hatırlarsın dedi. Hala o duruyor evde.
1: Aa, ne güzel, çok güzel.
0: Yani böyle güzel bir anımız olmuş oldu.
1: Harika.
0: İyi ki var diyoruz. Böyle güzel
1: Evet.
0: sanatçılar dünyanın neresinde olursa olsun her zaman kalplere dokunmaya devam ediyorlar.
1: Çok güzel söyledin,
0: Aynen.
1: hakikaten öyle.
0: Şimdi deli mavi diyelim mi klarnetle?
1: Diyelim, of,
0: Haydi bakalım
1: haydi.
0: buyurun.

0: Elinize sağlık. Sağ olun arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Deli Mavi. Bu da 90'lı yıllarda çok sevilen şarkılardan biriydi. Böyle 90'ların gerçekten hit şarkılarını saymakla bitiremeyiz. O kadar çok şarkı vardı ki ve hala günümüzde de hatırlanıyor. Gelecekte de hatırlanacak. Çok bence çok özel bestelerdi Ece bunlar. Yani bizi taşıyor. Resmen müzik dünyasını hala o şarkılar taşıyor.
1: Evet.
0: Ne diyoruz?
1: Evet, sırada yine biraz hareketleneceğiz.
0: Tamam.
1: Namus diyeceğiz.
0: Namus diyelim. Buyurun o zaman.
1: Diyelim.

0: Allah Allah.
1: Allah.
0: Çok güzel. Yani bu Sezen Aksu'nun şarkıları arasında aslında çok söylendiğini zannetmiyorum ben bu şarkının.
1: Aa,
0: Öyle
1: bu
0: mi diyorsun?
1: sahnelerde söylenir mutlaka.
0: Hayır, şöyle ki yani diğer mesela böyle bu tarz yine buna benzeyen diğer şarkıları daha ön planda.
1: Tabii
0: Bu
1: ki yani.
0: şarkının mesela çok daha fazla yeri olduğunu düşünüyorum ben.
1: Evet.
0: Bir düğün dernek halay her
1: Evet,
0: yerde değil mi?
1: aynen o anlamda ben de söyledim. Ya biraz halay şeyi olduğu için
0: Evet.
1: dans etmeye yakın hep bir...
0: Ediyordun neredeyse.
1: Evet.
0: Şimdi bir tane enstrümantal daha çalayım istiyorsan.
1: Evet, tabii
0: Seni
1: ki
0: dinlendireyim.
1: istemez miyim?
0: Yani arkadaşlarımıza şöyle güzel bir enstrümantal çalalım. Hadi bakalım ne
1: Haydi.
0: geliyor, bekleyin.

0: Bravo.
1: Tabii büyük ustamız Özdemir Erdoğan abimize buradan kocaman sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Ne güzel. O Türk filmlerinin unutulmaz ezgilerinden biridir aynı zamanda. İyi ki böyle güzel besteler üretmiş büyük ustalar. Ececiğim, vallahi size doyum olmaz. Programın sonuna geldik. Gerçekten bugün güzel şarkılar söyledik, güzel şarkılar seslendirdik. Umuyoruz sevgili izleyenlerimiz duygulara dokunabilmişizdir. Arkadaşlar, hepinizin eline sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Gönlünüze sağlık. Sevgili izleyenlerimiz, bir sonraki Serkan Çağrı sahnesinde görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.

Ben Audrey Wozniak. Tek saslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri batı müziği çalıyorum. Ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yerel danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

0: Malatya, bölgesel müzik geleneklerinin güzelliği ve ikonik sanatçılarıyla tanınır. Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen son deprem felaketlerinden sonra bile, yerel müzisyenler yeniden inşa etmek ve müziklerini paylaşmaya devam etmek için yollar buluyorlar. Bugün Malatya İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na geldim ve öğrencilerden Malatya'da müzik öğrenimin sınıf içinde ve dışında nasıl bir şey olduğunu öğrenmek istiyorum. Evet, Türkiye Dinliyorum programına hoş geldiniz. Ben Audrey Wozniak. Keman sanatçısıyım. Aynı zamanda Apple Müzikoloğum. İlk kez Malatya'ya geliyorum.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Sizi tanıyabilir miyim acaba?
2: Tabii. Ben Pınar Girişen. İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda okuyorum. Üçüncü sınıfım. Aslen Urfalıyım.
3: Ben Burak Şay. Malatya Doğanşehir Kovat kasabasında doğdum, büyüdüm. İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuarı ikinci sınıf öğrencisi.
4: Ben Cemşah Karakuş. Malatya Arguvanlıyım. İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuarı 4. sınıf öğrencisiyim.
5: Ben Anıl Canal, Malatyalıyım. Devlet Konservatuarı 3. sınıf öğrencisiyim.
6: Ben Emre Keskin, Malatyalıyım. İnönü Üniversitesi Müzikoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Sizlerin etkinliğinde bulunmaktan gerçekten onur duyuyorum. Hoş geldiniz diyorum.
0: Hoş buldum. Bu sınav sorusu değil. Bu kendi merakımdan soruyorum. Malatya müziği nasıl bir şey? Malatya'da neler bulunur? Ama biraz sınav sorusu gibi geldi yine de.
3: Malatya'da hocam bizim yani Arguvan'ı tabiriyle amanı yamanı çok türküler olup.
0: Sizden bir eser dinleyebilir miyim?
3: O zaman amanı yamanı bir bol bir uzun ay söyleyeyim.
0: Evet, bir örnek sunarsınız. Evet. Ne mutlu bana.

0: Ağzınıza,
1: çok
0: yollarınıza sağlık. Bence tam örnek sunmuşsun. O zaman sizden bir eser daha dinleyebilir miyim?

0: şekilde.
1: Ağzınızın sağlık, ellerinize sağlık. Çok güzel. Bir eser daha dinleyebilir miyim sizin? Ben size eşlik etsem olur mu? Bana bir sınav olsun. Yeni öğrendim bir eser olarak.

0: Ağzına, ellerinize sağlık Alp. Çok çok güzel oldu.
1: Siz de çok güzel eşlik ettiniz hocam.
0: Yani puan almasam bile yetişmeye çalışacağız ama. İyi, çok keyif aldım. Teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür ederim.
0: Malasya repertuarına dönüldü. Evet. Ne söylemeyi düşünüyorsun? Ne çalmak?
1: Hocam, biraz önce söylediğim gibi amanı yamanı bol tüfüklerimiz de var. Çok eğlenceli, alkış çaldıran tüfüklerimiz de var. Onlardan iki tane türkümüz var Antrakımın.

0: Yani siz getirdiniz herhalde hocam.
1: Doğru mu anladım? Biz kokmuyor.
0: Yani boya alışmış getirmiş. Yani kayısı getirmiş. Bizim kayısılarımız kokulu
2: evet.
0: olduğu için.
2: Evet.
0: Yani elleri diyor mis kokuyor.
1: Şeton düştü, tamam anladım. Yine şunu zaten hocam bir diğer adım. Yani. Anladım. O zaman müziği de alalım. Neyi bir eser daha alalım mı? Neyi söylemeye
3: düşünüyorsun? Sen gelme, sen al gibi bana gidemeyin.
1: Tamam. Buyurun.

0: Ağzına sağlık, ellerinize sağlık. Bir son eser hep birlikte çalsak.
1: O zaman şöyle yapalım, Malatya'mızın Yüzülev ilçesi Akçadağ'ımızın bir türküsü var. Onu okuyalım.
2: Çok tatlı.

0: Ellerinize, ağızlarınıza sağlık.
1: Çok sağ olun.
0: Özellikle yoğun sınav hapsında beni ağırladığınız için çok ama çok teşekkür ederim.
2: Gurur duyduk hocam.

Sinemanın yeni hikayelerine hayat veren 12 Punto, 8. yılında yeniden sinema severlerle buluşuyor. Türkiye'nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu, 12-18 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikler ve özel yayınlarla TRT 2 ekranlarında olacak.

proje sahipleri ve sinema dünyasından konuklarla söyleşiler. Etkinliklere dair özel içerikler, 12 Temmuz'dan itibaren her gün saat 19'da canlı yayınlanacak olan 12 Punto Özel'de.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCB Yatırım. Geleceğime yatırım.

Çok teşekkür ediyorum. Var olasınız. Emeğinize sağlık. Hoş geldiniz efendim. Zileyhane sınırsız ezgiler efendim. Bir kez daha sizlerin huzurunda. Ekran başına hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bizi her nereden izliyorsanız bizleri yalnız bırakmayan kıymetli dostlarımıza iyi ki varsınız diyoruz. Bir kez daha sizlerle buluşmanın efendim böyle tatlı, güzel huzur ve heyecanı var. Davet ediyorum Yıldız efendim sevgili Aydan Kaya'nın buyursunlar.

0: Şahane bir ekip. Şahane, insanın okudukça okuyası geliyor.
1: O zaman bu akşam bolca okuyacaksın diyelim.
0: Bolca
1: hadi.
0: Okuyalım vallahi. Şahane bir ekibin var. Tebrik ediyorum hepsini. Ağzınıza yüreğinize sağlık gerçekten.
1: Mehmet Han Diş Budak önderliğinde efendim şefliğinde kıymetli yol arkadaşlarımız var olsunlar. Bir alkış Kuzeycim şefimiz için gelsin.
0: Aynen, ben de. Akıyor. Ya yani insan böyle hani şeydir ya,
1: okudukça
0: böyle
1: okuyası,
0: evet, okudukça
1: gelir.
0: Okuyası gelir ya, gerçekten öyle şahaneler yani.
1: Hoş geldin, sefalar getirdin. Bugün seni bir yıldızın bir ucunu alacağız, bir ucunu da böyle alacağız.
0: Çok güzel bir yıldız. Sen de bir
1: yıldızsın. Aydan'ı görünce yukarıda hemen kucaklaştık, evet. 11 yıl önce.
0: 11 yıl oldu.
1: Tabii eve ziyarete geldim. Çekim yaptım evde.
0: Ama bir şey söyleyeceğim. Yani nasıl insan bu kadar genç kalmayı başarabilir? Yukarıda da sana söyledim bunu.
1: Gençleşmişsin dedi.
0: Allah'ım esirgesin. Yani maşallah, subhanallah. Gerçekten yani, hakikaten ya. Bence kalp canımsın. Güzelliği bu, biliyor
1: Allah
0: musun
1: razı
0: Züleyha?
1: Olsun. Çok
0: gerçekten.
1: Teşekkür ediyorum. Sen de öylesin. Tam 11 yıl önce efendim TRT1'de İyi Fikir, evet, programını sunarken sevgili Aydan'a konuk olmuştuk.
0: Evet.
1: O zaman daha bebişler yoktu,
0: yoktu,
1: daha yoktu, evlilik,
0: evet,
1: yoktu.
0: Evet.
1: Artık çok güzel bir anne olmuş.
0: Evet, iki tane Allah bağışlarsa bir kızım bir oğlum var.
1: Ellerimize öper.
0: Evet. 3,5 ve 5,5 yaşında.
1: Büyümüşler artık ya.
0: Büyüdüler.
1: Zorlu zamanları, uykusuz geceleri atlattın diye düşünüyorum.
0: Yani kısmen, ama hala bir hani o gece sendromları anneler çok iyi bilir. Sen de öyle. Sen de yürekten bir annesin. Canımsın. Biliyorum.
1: Yeğenlerden biliyoruz. Aynen 20 küsür
0: öyle.
1: Yeğen var.
0: Aynen. Çok zor ama dünyanın hiçbir şekilde tarif edilemez bir duygusu bu.
1: Rabbim dileyen herkese nasip etsin.
0: Amin.
1: Onlara hayırlı ömürler versin.
0: Amin.
1: Hayırlı evlat, amin, olmalarını nasip eylesin.
0: Amin.
1: Büyümek de elbette büyür insan, evet, bir şekilde, ama hayırlı olmak da kıymetli ve önemli.
0: Kesinlikle
1: İnşallah
0: öyle
1: olsunlar.
0: Ya bir de şeye çok müsaade edersen bir şey söylemek
1: lütfen,
0: istiyorum.
1: Lütfen, lütfen.
0: Bu günümüzde son yıllarda bakıyorum böyle isimler hep çok Avrupalaştı bizde. İşte değişik değişik isimler koyuyorlar ya. Ben Türk isimleri koydum. Çok seviyorum. Böyle Optimus'tan.
1: Neydi evlatlarının adı?
0: Fatih Teoman.
1: Maşallah.
0: Ve Hanzade. Ah. Hani hakikaten böyle bize yakışır isimler olsun ya. Bakıyorum böyle çok alengirli isimler duyuyorum. Üzülüyorum da yani hani biz çok güzel isimler olan
1: bir ülkeyiz. Sen geleneksel bir kadınsın,
0: evet,
1: Aydan.
0: Evet.
1: Yani pop stardan gelen, evet, bir hikayen, başlayan bir yolculuğun,
0: evet,
1: var. Ama seni tanıdığım zaman da zaten bunu söylemiştim. Sen geleneksel bir kadınsın.
0: Evet, evet.
1: Aslında her ne kadar ekran önünde modern olsak da, modern gelsek de, şarkılar daha modern olsak da, içinde Anadolu kadını taşıyorsun.
0: Kesinlikle evde şuradan bağlanıp hani hadi gelin falan diye.
1: O hallemi ben biliyorum.
0: Evet, vallahi öyle yani, gerçekten yani öyle. Çok da memnunum bu halimden ya.
1: Ben de çok memnunum. Seni bu halinle seviyoruz. Bir kez daha yıldızda bırakıyoruz, ardından seni soluklandıracağım.
0: Öyle mi? Peki.
1: Buyursunlar.
0: Peki efendim.
1: Ya da sevgili Aydan
0: seve
1: Kaya'nın.
0: Seve.

0: sen artık yalnız değilsin.
1: Evet.
0: Evli değilim. Ve çocuklu.
1: Evli kısmı değil ama çocuklu kısmı okey. Tabii. Çocukları yaptım, sonra yolları ayırdık. Ama tabii ki hani babalarına çok ciddi saygım var. Çok seviyorum onu. Dostluğumuz çok güzel,
0: ne güzel
1: devam
0: dostunuz
1: ediyor.
0: Devam ediyor.
1: Kesinlikle evlatlarımız var. Olması gerektiği gibi. Ama çocuklarımla ve annemle böyle şahane bir
0: anne
1: hayatım
0: yanında,
1: var.
0: Çok kıymetli.
1: Annem de yanımda. Çok güzel şu an her şey benim için.
0: O zaman ben hemen şöyle baştan alsam, iki evladınla beraber çocuklarının babası.
1: Evet.
0: Yine çocukların hayatının tam
1: kesinlikle
0: orta
1: tam
0: yerinde.
1: Ortasında.
0: Şahane.
1: Aynen öyle.
0: Çünkü daha çok küçükler, büyümeleri, evet, onlarla evet. beraber hemhal olmaları da gerekiyor
1: kesinlikle
0: zaten.
1: Kesinlikle öyle.
0: Seni şöyle

0: küçük bir tane soluklandıracağım.
1: Evet, lütfen sen söyle, dinleyeyim artık. Canımsın. Hadi lütfen.
0: Seni küçük bir soluklandırıyorum. Yıldız'la lütfen. Buluşacağız.
1: Peki, Yıldız'la buluşalım.
0: Buyursunlar efendim. Şöyle bir üzülme diyelim. Yusuf Güleser'i hemen ardından insan sevmez mi diyeceğiz. Ama Yıldız'la 10 dakika sonra kadar tekrar sevgili Aydan Kaya ile buluşacağız. Buyursunlar.

0: Çok teşekkür ediyorum, var olasınız. Aydancığım, seni yıldız alırken kendime has tarzım ve eseri yorumlayış şeklimle.
1: Çok güzeldi.
0: Bu bana özgü.
1: Yo, çok güzeldi. Çünkü hakikaten yani hepimizin aslında tarzı var ve her şarkıyı, her eseri kendimize göre yorumluyoruz. Ben de öyle.
0: Yani ben kendime göre yorumluyorum. Çok güzel. İstediğim gibi, yani bu formda seviyorum.
1: Ben senin tarzını seviyorum. Anlatabiliyor muyum? Gerçekten seviyorum senin tarzını. Çok da güzeldi bence.
0: Canımsın, çok teşekkür
1: Gayet
0: ediyorum.
1: Gayet iyiydi. Hatta bende bir fikir oluştu. Dedim ki ben de mi böyle okusam acaba ilerleyen günlerde bunu?
0: Olur. Akustik eserler şu ara revaçta biliyorsun.
1: Evet.
0: Hazır sen böyle evinin bir köşesinde de tatlı tatlı güzel bir küçük stüdyo yapıp şahane
1: aslında
0: olmaz
1: evet,
0: mı?
1: Evet. Düşünüyorum. Yani böyle bir iki bir projemiz var. Bakalım
0: Süper.
1: Hayırlısı önümüzdeki
0: sen
1: günlerde.
0: Sen yaparsın.
1: İnşallah.
0: O güzel gözlerinle,
1: Yerim
0: bu
1: seni.
0: Güzel kalbinle yaparsın
1: Canımsın.
0: Sen bunu. Seni
1: teşekkür
0: seviyorum.
1: Ederim.
0: Duruşunu hiç bozmayanlardansın. Bu yüzden de değerlisin.
1: Ya çok teşekkür ederim.
0: Seni şöyle yıldızda bırakıyorum.
1: Peki.
0: İki eser sonra seni rahatsız
1: Peki,
0: edeceğim.
1: Estağfurullah.
0: Buyursun efendim, ben balkondan seyrediyorum. Sevgili
1: Peki.
0: Aydan Kaya.

0: Yüreğinize sağlık. Vallahi.
1: Senin de nefesine sağlık. Ben geldim tabii seni yalnız bırakayım diye. Ne kadar güzel içten yorumluyorsun böyle.
0: Çok teşekkür ederim ama bence Coşkun Sabah'ın en güzel şarkılarından bir tanesi. Yani insan şey diyor, ne yazmış yahu? Hani bir Selami Şahin, kesinlikle, bir Coşkun Sabah, bunlar nasıl yazılır ya?
1: Tabii ustaları özlüyoruz. Onların yorumu çok bambaşka. Şimdi hali hazırda onların eserleri başka sanatçılar, başka yorumcular tarafından yorumlandığında da bir kısım şöyle diyor. Aa evet, yeniliğe açığız ve bunu seviyoruz. Bir kısmı da hayır ya, bunu ustalardan başka kimse söylemesin diyor. Böyle arafta kalanlar da var. Sen ne düşünüyorsun bu hususta?
0: Ya hakkını vererek ve kendi yorumuyla okuyan herkese ben çok saygı duyuyorum. Çünkü evet, onlar gibi yorumlamamız mümkün değil elbette ki. Mesela bir Sezen Aksu şarkısını Sezen Aksu gibi okuyabilir miyiz? Ya da bir Selami Şahin'i. Ama hakkını vererek, onu hissederek, o duyguyla okuyabiliyorsam bence hani okusunlar ya. Okumak için yapıldı bu şarkılar.
1: Tabii canım, bizler de yorumlayacağız, evet, elbette diyelim.
0: Biz de söyleyeceğiz.
1: Şöyle

0: Senden hemen bir müsaade isteyeceğim.
1: Estağfurullah, çok
0: sonra
1: mutlu
0: artık
1: olurum.
0: Son bloğa doğru geleceğiz.
1: Öyle
0: son
1: mi?
0: Blokta da senden iki eserle veda edeceğiz.
1: Peki.
0: Ben şöyle bir 90'lara
1: isterseniz
0: uzanacağım,
1: hadi
0: geleceğim.
1: Hadi bakalım o zaman.
0: Çok teşekkür ediyorum. Buyurunuz. Sen seversin 2000'leri, 90'ları, milenyum çağlarını.
1: Çok.
0: Son bir dedikodu da yapalım bakalım. O Pop Store'da neler olmuş, neler bitmiş. Belki bize tüyolar verir. Buyursunlar efendim, nar çiçeğim diyeceğiz.

0: Çok teşekkür ediyorum. Aydancığım keyfin yerinde galiba. Baktım huşu içinde. Sen de eşlik ediyorsun.
1: Bir de çok severim bu şarkıyı. Geleyim mi?
0: Gel gel gel gel.
1: Geldim.
0: Gel gel.
1: Geliyorum.
0: Sensiz olur mu bu yıldız bugün?
1: Beraberiz. Çok, çok sevdiğim bir şarkıydı bu arada. Çok güzel söyledin.
0: Sahnende yorumladığın eserlerden mi? Bizim,
1: evet.
0: Bizim repertuarımızda aslında vardı. Uzun zamandır da söylemiyorduk. Kaza sen geliyorsun böyle milenyum çağı falan deyince beraber yorumlayalım da istemiştim.
1: Çok sevdiğim bir şarkıdır. Şahane söyledim bu arada.
0: Çok
1: gerçekten.
0: Teşekkür ediyorum. Var olasın. Şöyle bize bir dedikodu versene 2000'lerden.
1: Neyle ilgili? Nasıl bir?
0: Popstar'dayken nasıl oluyordu?
1: Bak,
0: çok merak ediyorum.
1: Bak çok taze bir bilgi. Geçtiğimiz günlerde. Deniz Seki biliyorsun gitti. Dominik'e gitti. Bayhan'ın yanına.
0: Aa,
1: 12 sene, 13 sene sonra bir buluştular. Barış imzaladılar. O günden beri de biz de böyle nefes alamıyoruz. Çünkü canlı yayında Deniz Seki dedi ki ben aslında orada sevgili arkadaşım Aydın'ın hakkı yendiği için gittim. O çok iyi okumuştu. Sen o hafta kötü okumuştun. Dedi. Bayhan da kabul etti bunu canlı yayında. Filan böyle herkes hani çok yeni bir bilgi mesela.
0: Peki,
1: yıllar sonra gelen adalet.
0: Yıllar sonra gelen adalet ama o dönem yıpranmışlığın, üzüntün. Şimdi dönüp baktığında ne hissediyor Aydan Kaya?
1: Ya valla bazen hani bazı şeyler olması gerekir ya, yaşanması gerekir ve seni olgunlaştırır, bir noktaya taşır, işte büyütür filan. Onlar olmalıymış, büyüttü. Tabii ki çok kırgınlıklarım da var. Kırıldığım noktalar da var ama Deniz mesela çok sevdiğim bir arkadaşım, görüşüyorum. Bayhan öyle, keza görüşüyorum. Selçuk'la görüşüyorum filan, görüştüğüm arkadaşlarım var ama çok kırıldığım, gönlümün çok kırık olduğu taraflar, insanlar da var.
0: Armağan Çağlayan desem.
1: Armağan'ı çok severim. Hatta çok üzülmüştüm hastalandığında filan da aradım. Biz ama hiçbir zaman Armağan'la çok samimi değildik. Yani bizim hiçbir zaman böyle çok samimi bir ilişkimiz olmadı. Bizim orada en samimi olduğumuz bir Deniz, diğeri de Ercan abiydi. Ercan Saatçı'ydı. Ahmet abiyle keza öyle samimiydik filan. Ama en samimi olduklarım o ikisiydi. Yani Armağan'la hiçbir zaman böyle çok samimi olmadık. Ama tabii ki görüşüyoruz. Akıl aldığım zamanlar oldu. Birlikte proje yaptık. Elveda derken filan mesela.
0: İşte sen Rahmet dizide Osman, de Yağmur Rüyalarda Dereli. Buluşuruz muydu dizinin
1: tabii,
0: adı? Sen
1: Rüyalarda
0: bir dizide de
1: buluşuruz.
0: Aldın.
1: Elveda derken. Tatlı Hayat, bir sürü. En son Leyla işte.
0: Projelerde.
1: Geçtiğimiz dönem. Zaten oyunculuk mezunuyum. Ama bakalım ya, var bir şeyler.
0: Sen şöyle önümüzdeki sezon seni hayal ediyorum dizilerde
1: ya,
0: tabii ki.
1: Sen bunu söyleyince oluyor biliyor musun? Öyle bir totemim var sende ilgili. Gerçekten bak samimi söylüyorum.
0: Önümüzdeki sezon seni göreceğiz Aydancığım.
1: Ciddi misin?
0: Züleyha dediydi diyeceksin.
1: Peki ziyarete gelecek misin?
0: Geleceğim tabii
1: söz
0: ki sete.
1: Mü?
0: Söz bırakır
1: tamam,
0: mıyım seni?
1: Peki anlaştık.
0: Yıldız'da seni bırakıyorum ama seni yalnız bırakmıyorum hiçbir
1: öyle
0: zaman.
1: Öyle mi? Peki
0: tabii ki.
1: Tamam şahanesin.
0: Buyursunlar efendim Aydan
1: şahanesin.
0: Kaya.

0: senin o güzel kalbini seveyim. Beni ağırladığın için çok teşekkür ediyorum. Tüm ekibine, şahane orkestrana, şahane bir ekip beni ağırladı. Çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ediyoruz, var olasın. Onca hengamenin arasında iki evladını şöyle bıraktın hemen usul usul. İki saat ne de olsa gel. Allah razı olsun. İyi ki geldin, bizleri mest ettin. Beraber veda edeceğiz. 40 yıllık kâhne diyeceğiz. Şöyle uzanacağız, senin en sevdiğin zamanlara. Kuşkusuz bu eseri de çok seviyorsun.
0: Çok severim gerçekten.

0: Tabii hele senden.
1: Var olasın. Beraber söyleyeceğiz bunu.
0: Peki. Ben bu fedamız orada bizim. Eşlik edebilir
1: Hayır,
0: miyim
1: buradan
0: sana?
1: Hayır buradan eşlik ediyorsun. Peki, veda ediyoruz
0: peki,
1: artık.
0: Peki veda ediyoruz.
1: Efendim bu hafta sevgili Aydan Kaya'yla beraberdik. Sesi bizleri aldı götürdü. Umarım sizleri de ekran başında mest etmişti. Bizler yine değerli bir konukla sizlerin huzurunda olacağız. Önümüzdeki hafta o vakte deyin kendinize güzel bakın. Allah'a emanetsiniz.

0: sadece izleyici değil, katılımcı olarak da o güzel seslerinizi her programda duymak bizi öylesine mutlu ediyor ki bu programda da yine çok güzel şarkılar söylenecek.
1: Yine bavulumuzda birbirinden güzel şarkılarla ve sizin isteklerinizle ekranlarınızdayız.

Müzik yolcuları bu akşam TRT Müzik'te. Ele Güne Karşı, Sarı Laleler ve Güllerin İçinden şarkılarıyla hafızalara kazınan MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, 1953'te İstanbul'da doğdu. Profesyonel müzik hayatına 1970'te Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası ile başlayan Özkan Uğur, Mazhar Alanson ve Fuat Güner'le kurdukları ilk grup olan Kaygısızlar'da bas gitaristlik yaptı. Mazhar Alanson ve Fuat Güner'le 1984'te MFÖ topluluğu olarak bir araya gelen sanatçı, ilk albümleri Ele Güne Karşı Yapayalnız'ı çıkardı. 8 Temmuz 2023'te aramızdan ayrılan Özkan Uğur, MFÖ'ye ait birçok şarkıda besteciliğiyle de ön plana çıktı.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya.

Çok teşekkür ediyorum değerli şefim ve sevgili arkadaşlarım. Efendim merhabalar. Ekranları başındaki çok çok değerli izleyenlerimiz yine bir hoş sedayla huzurlarınızda olmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz efendim. Ekranları başında bizleri izlemekte olan değerli izleyenlerimizi her zaman olduğu gibi bu akşam da saygılarımızla, sevgilerimizle selamlıyoruz efendim. Sosyal medya üzerinden bizlere ulaşıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. O güzel geri dönüşlerinizden inanın çok mutlu oluyoruz. Buradan bir kere daha teşekkür etmiş olalım. Gerek şarkı istekleriyle, gerek programımızda görmek istediğiniz konuk sanatçılarla bizlere ilham veriyorsunuz. Sağ olunuz efendim, var olunuz. Bu akşam da yine programımızda görmek istediğiniz ve dinlemek istediğiniz bir konuğu sizler için davet etmek istedik. Ne diyorsunuz sevgili şefim, davet edelim mi konuğumuzu sevgili Baki'cim? Evet efendim. Bir hoş sedaya Özgür Alter geliyor.

0: Harikasınız. Çok keyifli bir şarkı. Hoş geldiniz. Şerefler verdiniz.
1: Hoş bulduk. Şerefiniz var olsun. İlk giriş şarkım müthişti.
0: Biliyorum siz Türk sanat müziğini de çok seviyorsunuz.
1: Gerçekten hastasıyım. Harikaydı. Bizim bu okuduğumuz eserin de sözleri bana müziği kıymetli hocam Yücel Arzen'e ait. Buradan da sevenlerimiz bilsin. Bu arada ekranları başında bizleri izleyen kıymetler, selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. İyi ki varsınız.
0: Çok mutlu olduk varlığınızla. Yücel Arzen benim de hocam olmuştu, biliyor musunuz? Konservatuara ilk giriş yıllarında kendisinden bir süre ders almıştım. Piyano çalardı. Çok da güzel piyano çalardı ve piyanoda hep bana dönülmez akşam okuturdu. Selamlar, sevgiler olsun kendisine.
1: Selamlar, saygılarımız olsun.
0: Ben bu dem şarkınıza gerçekten hayranım ve size de öncesinde, program öncesinde bahsetmiştim. Bir dönem yürüyüş yapardım, keşke yine yapabilsem. Sürekli kulaklığımla bu şarkıyı dinlerdim sizi tanımadan önce. Burada da beraber aynı sahnede olduğumuza ayrıca mutlu olduğumu belirtmek istiyorum.
1: Ben de çok mutlu oldum. Yani müzik bizim her şeyimiz, ruhumuz, gıdamız, güzel şarkılar kalıyor bir şekilde. Biz de yıllarca sahneler yaptık falan ama şarkının seni bulması çok önemli.
0: Kesinlikle. Siz onu bulmuşsunuz.
1: Şükürler olsun.
0: Hemen bir tane daha ister dinleyelim mi güzel sesinizden? Şöyle
1: başım
0: canlı
1: üstüne
0: canlı.
1: Şeref duyarım. Gelsin o zaman. Baki hocam.

0: Çok teşekkür ediyorum sevgili şefim ve değerli arkadaşlarım. Sağolunuz.
1: Müthiş. Vallahi çok,
0: çok
1: güzel.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun, bir solisten duymak ayrıca tabii mutlu ediyor insanı.
1: E ne yapalım, biz birbirimizi öveceğiz.
0: Sağ olsun dinleyenlerimiz de çok sevgi dolu, övgü dolu, hepsine kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Sizin de çok sevenleriniz, hayranlarınız var. Siz peki kimden etkilendiniz? Yani muhakkak böyle müziğe başlamadan önce ve hala da dinlediğiniz solistler vardır. Ben sanki biraz böyle İbrahim Tatlıses alıyorum sesinizden.
1: Yani
0: onaylıyor musunuz bilmiyorum.
1: Net onaylıyorum. Onlar bizim pirimiz. Ben İbrahim abi, Müslüm baba. Onlarla büyüdüm. Sesimi Burhan Çaçan'la keşfettim. Nurlar içinde uyusun.
0: Allah razı olsun.
1: Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur. Bizim kıymetlerimiz. Neşet baba zaten benim vazgeçilmezim.
0: Çok severim.
1: Şimdi ben aslen Vanlıyım. Ama evet. Kayseri'de, Adana'da büyüdüm. Kırşehir, Nevşehir. Buraların hepsinin böyle kokusunu, dokusunu ben aldım. Neşet Baba dinlemek benim için gerçekten çok büyük bir şanstı. Bir de onların böyle otağında büyüdüm ben.
0: Büyük şans gerçekten.
1: Gerçekten büyük şans. Şimdi tabii ki ustalardan öğreniyoruz. Nasıl ki onların ustaları vardı. Onlar da bizim ustalarımız. Hani başta dedim ya, biz bayrak bekçisiyiz. Onlar bize getirdi. İnşallah biz de hakkını veririz. Bizden sonraki jenerasyona taşırız. Ki taşırız inşallah.
0: İnşallah o güfteler biliyorsunuz. Muhakkak yeni bestecilerimiz var. Güfte yazarlarımız var ama o dönemkilerde bir başka. Dediğiniz gibi bu bir devir teslim. İnşallah kültürümüzü en güzel şekilde aktarmak nasip olsun hep birlikte.
1: Ya ruh vardı eskiden. Yani eskiden emek vardı. Şimdi mesaj çıt çıt yazdın, sildin falan. Mektup vardı. Mektubu taşıyacak biri
0: dönem,
1: vardı.
0: Dönem dönem değil mi aslında yani, biraz da ama.
1: Emek olduğu için güzeldi ve duygular gerçekten ağır yaşanıyordu. Çünkü ulaşmak zordu. Şimdi ulaşmak çok kolay.
0: Öyle ama değerlerimizi
1: ama kaybetmek de çok
0: gerekiyor.
1: Kolay. Kesinlikle. Kesinlikle değerlerimize sahip çıkacağız.
0: Kesinlikle. Yine sizden keyifli bir şarkı dinleyelim mi?
1: Şeref duyarım.
0: O zaman biz de keyifle dinliyoruz sizi.

0: Harikasınız, muhteşem.
1: İçimizden çok geldiği gibi.
0: Yalnız canlı inanılmaz bir performans. Nasıl bir sesiniz var ya? Gerçekten yürekten
1: Allah
0: kutluyorum.
1: Allah razı olsun. Şimdi
0: yani plak gibi okuyorsunuz.
1: Allah kibirden uzak etsin. Allah iyinin ortağıdır.
0: Kesinlikle öyle. Ve her zaman iyinin ve doğrunun
1: evet.
0: yanındadır.
1: O yüzden hayallerinde kimse vazgeçmesin. Sadece kalbini
0: ne güzel
1: bozmasın.
0: Söylediniz.
1: Gerisi gelir.
0: Çok teşekkür ediyoruz bu güzel paylaşımınız için. Ben de bir Türk müziği okuyayım mı yine, ne dersiniz?
1: Vallahi bayılırız.
0: Eşlik edersiniz belki de.
1: Vallahi o siz de. Belki ilerleyen saat.

0: Yine tutamadım kendimi.
1: Ama tutmayın, ne kadar güzel
2: vallahi
1: söylediniz.
2: Vallahi çok güzel.
1: Bravo.
2: Türk sanat müziği çok özel.
1: Kesinlikle
2: ya.
1: Kesinlikle siz repertuarınızda.
2: Şimdi biraz hoyratlar, türküler var ya. Sanat müziğinin de bazı yerleri var. Böyle evet. Okurken solisti şişler. Orada efkar patlaması oluyor ya. Orada direkt artık Anadolu çıkıyor ortaya.
1: Ah, çok keskin ve harika bir sesiniz var.
2: Teşekkür ederim.
1: Ama bence repertuarınızda yer vermelisiniz. Var zaten. Muazzam okudunuz.
2: Kesinlikle okuyorum.
1: Çok güzel.
2: Yani dedik ya, biz kültür açısıyız. Okumasak olmaz
1: evet,
2: zaten.
1: Evet, evet. Yine bir şarkıyla devam edelim mi sizin sesinizden?
2: Şeref duyarım.
1: O şeref bize ait. Buyurun lütfen.

0: Hani derler ya helal diye. Gerçekten helal olsun. Muazzam. Nasıl bir ses ve yorum. Çok kutluyorum sizi.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok keyifle dinledik.
1: Çok teşekkür ederim. Ferdi Baba'ya da buradan rahmet diliyorum. Nurlar için duysun.
0: Allah
1: Usta beni kırmadı. Bana da söyle şarkısı için aradık. Dedi ki evla sen güzel okuyan bir çocuksun. Şarkı senin.
0: Ah ne güzel.
1: Hiç unutmam yani. Onların kıymeti gerçekten özel. Ve yaşatacağız inşallah.
0: Evet. Bu özel sesten şöyle bir çok doğaçlama spontan oldu ama bir uzun havada duysak sanki öyle bir istek geldi içimden benim.
1: Ya bugün
0: çünkü
1: çok istek aldık biliyor musunuz?
0: Oktavlar alıyorsunuz ya hani.
1: Evet.
0: O oktavlar bana uzun havayı çağırır. Siz çok güzel uzun
1: evet.
0: hava okursunuz. Bir tane istiyoruz sizden.
1: Vallahi Baki hocam biraz zorda bırakacağım. Sen hakkınızı helal edin. Şimdi uzun havanın arkasında bir şey bağlamak lazım.
0: Sahnesiz
1: hemen
0: efendim?
1: Hızlı düşünüyorum. Bir Fadiyes olur mu? Bir Antep tarafına gidelim o zaman. Uşak, Usfalim.

0: Vallahi çok güzel oldu.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Yüreğinize sağlık.
1: Sağ olun. Sağ
0: gerçekten süper.
1: Teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Bir hatamız olduysa affola.
1: Estağfurullah. Efendim, bir hoş sevda haftaya aynı gün, aynı saatte tekrar TRT Müzik ekranlarında sizlerle buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık.
0: Allah'a emanet olun inşallah. Saygılar sunuyorum.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas

0: programlarıyla paritelere, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
1: Geleceğime yatırım, geleceğime yatırım.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.

Masar Alan Sonra programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğu nasıl anlatsam diyeyim. Halkın çok sevdiği bir sanatçı. Mükemmel müzisyen, besteci. Ayrıca mükemmel bir aktör. Onu ilk gitara başladığındaki öğrendiği şarkıyla çağırmak istiyorum. O olmasaydı acaba biz ne olurduk bilmiyorum. Huzurlarınızda Özkan Uğur.

0: Şey, Özkan'cığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk Masar'ım. Hayırlı olsun.
0: Canımız ciğer, çok teşekkür ederim. Nasılsın? Ne haber?
1: Hep aynı mı Masar'ım? Vallahi hep aynı. Değişmez.
0: Tamam Özkan'ım da yani nasıl hep aynı?
1: Hep aynı. Ben sana evet. Anlatacağım. Gitarımla anlatacağım.
0: Peki anlat. Özkan gitarıyla kim bilir neler anlatacak. Aa, slide gitar.
2: Tabii.
0: Slide gitar çalacaksın.

0: Hep aynı.
1: Uçuyoruz, konuyoruz. Hep aynı.
0: Hep aynı.
1: Usta aman, oynama, değişmez. Takatuka, usta aman, oynama, değişmez.

0: Hah.
1: Vay.
0: Şimdi anladım.
2: Hep şimdi anladım aynı. Hep aynı.
0: Neden olduğunu anladım Özkan.
2: Değişmez. Takatuka ama değişecek.
0: Ben şimdi Ankara'dan geliyorum. Prova yerimiz var. Sami amca tutmuş bize. Kapı açılıyor. Kırmızı yanaklı bir çocuk karşılıyor bizi. Yaşı çok genç. kim bu mu dedim ben. Ben hatırlamıyorum.
1: Ya kim bu arkadaş dedi. Dediler arkadaş bas çalıyor. Sen de dedin ki kardeşim dedin grupta bir basçı var.
0: Sadık.
1: Yani şimdi iki bas mı olacak? O zaman da John Mayall Blues Breakers'da çift bas durumları da vardı.
0: Yani. Öyle mi?
1: Tabii.
0: Var mıydı?
1: Çift bas vardı yani. Opera sinemasında Kaygısızlar konserine gitmiştim. Sen de perdeyi kapattın.
0: Ne oldu bir şeye mi kızdın?
1: Neye kızdın? Neden?
0: Bak bak o yani.
1: Yani neye kızdın?
0: Daha hiçbir şey değiliz o zaman.
1: O kadar da takip ediyoruz.
0: Hayır yani. Hayır bir de yani daha hiç Massachusetts falan söylerdim.
1: Massachusetts ama biz aynı mahallede oturuyorduk biliyorsun.
0: Aynı mahallede ve
1: sen... Hep hayal ederdim. Onun için insan hayal ettiği müddetçe yaşayacaktır. Yani hayallerini bir insan bir gün kavuşur. Ben de onu yaşadım işte gördüm.
0: İyi ki yaşamışsın.
1: İyi ki sizlerle beraber olmuşum.
0: Sensizle sizlerle... MF... Nin tadı olmazdı
1: olsun,
0: öyle.
1: Yani bambaşka bir hayatta olacaktım.
0: Ve blues'la başladık biz.
1: Blues'la başladık. O zaman John Mayall Blues Breakers vardı.
0: Peki bu şeyin sırrı nedir? Üç tane akorun içine ya Rabbim ne sanatçılar neler sığdırmış? Nasıl?
1: Abi melodiler çok güzel oturuyor.
0: Ama üç akor yani.
1: Evet üç akorla. Yani çeşitli şekillerde kullanıyorsun tabii bazen. İkili, dörtlü şekilde. Farklı şekillerde kullanıyorsun üç akoru ama... Yani blues ve Cream mesela o psikodelik blues ve rock'ın karışımını çok iyi yaptı.
0: Keith Richard Me Tell'ini mi çıkartmış en baştaki şu?
1: En baştaki o Me Tell'ini çıkartıyor çünkü niye o rahatsız çıkartıyor? Ediyor çalarken. Onu basçıya veriyor diyor. Yani bas şeylerini geçirirken notalarını sen yani bas
0: yani
1: olarak orada
0: alt müziğini, alt müziğini Rolling Stones'un Keith Richard belirliyor diyebilir miyiz? Yani?
1: Vallahi Keith Richard bayağı temeli, altyapısı.
0: Sen şimdi acaba bize bir şarkı çalsan mesela...
1: Neyi çalalım?
0: Neyi çalmak
1: acayip
0: istersin?
1: Acayip haldeyim mi? Yoksa bazen mi?
0: Bazen olabilir.
1: Bazen olabilir.
0: Bazen olabilir.
1: Bazen evet. Çalalım.

0: Şimdi 71 yılında gittik şeye, Feyman
1: Festivali,
0: Love and Peace Festivali. Burada epey baba adamlar çalıyordu, vardı. Fakat çamur, yağmur, fırtına. Dediler geliyor Jimi Hendrix dediler. Hatırlamıyorum ama yani fırtına. 7 bofor dediklerinde yelkenliler batardı. Fuat'tan hatırlıyorum. Fakat Alex Corner çıktı 14 gibi bir şey dedi yani. Bizim naylonumuz var Sadık'ta. Naylonun içine girdik. Fuat dedi ki ben çantasını aldı yine yedek pantolonu şeyi filan. Çadıra gitti o. O da şeye çok kızmış, çadıra girmiş. Bir herif şeyini almış, çakmağını almış, gazını bitirmiş. Ona sinirleniyor fazla. Ondan sonra biz yattık naylonu çekip. Naylonu oldu mu tamamdır.
1: Hendrix ne zaman geliyor abi? Hendrix ne zaman geliyor?
0: Dur şimdi, Hendrix gelecek. Bekliyoruz ama öbür sabah gelecek. Geceyi anlatıyorum. Kuzey Buz Denizi. Feyman. Sadık'tanız, yatıyoruz. Bir uyandım, Sadık yok. Rahmetli. Ben kalktım, bir ılıklık hissediyorum. Meğer naylonun içi su dolmuş. Ben battaniyle sırılçıplak Kuzey Buz Denizi. Böyle dolaşıyorum ateşleri. Bir ateşin başında Sadık'ı gördüm. Öyle bana bakıyor böyle. Böyle birbirimize baktık kaldık. Çadırlara gittik. Çadırlardan ayaklar fırlamış. Aman dedik. Bekliyoruz, fırtına geliyor dendi. Fuat dedi ki ya canımız ya Jimi Hendrix dedi. Ondan sonra yavrum onu da çok bekletmişler. Yani o kadar aksama olmuş ki çıkmış zaten. Orada çaldığım müziği dinlersen artık şarkı çalmıyor. Son konseriymiş 71.

0: Biraz Eurovision maceralarımızdan mesela bahsetsek mi acaba?
1: Eurovision maceramız, mesela burada Türkiye elemeleri.
0: Buradaki elemelerde bize şu babalar katılıyor. Demir abi var, Nükhet Duru var, Sezen Aksu var, Neco var. Yok oğlu yok. Biz birinci olunca önce şarkı şeydi. Oo. Sonra Özkan geldi, çocuklar arkamdan bağırdı. Oo, diday diday day
1: demişler. Tam diday diday da demedilerdi. Diday diday
0: gibi.
1: Diday,
0: sen
1: diday.
0: Onu getirdin.
1: Şimdi onu diday Hollanda'da da olduğumuz için oradan.
0: Özkan'ın çok önemlidir o şeyleri. Yani mesela pek pek yanladığın sözlerini ben yazdım ama sen neymişsin be abi lafını o bulmuştur.
1: İşte
0: sonra
1: oradan.
0: Sonra diday'a olan katkısı o kilime. Diday
1: oradan
0: olmasa.
1: Oradan girmiş. Diday diday terennümler dediğimiz o zamanında girmiş o Sude'ye yol açmış yani. Bu sev-

0: O uzun saçlı halin, topuklu pabuçlar, 70'lerin modası. Ne oldu sizi? Kovaladılar
1: tabii
0: mı
1: kovaladılar.
0: Turnede?
1: Çok dayak yemişimdir ben.
0: Nerede? Kovaladılar
1: tabii
0: mı?
1: Tabii ya. Karşıda Hisar'da Fuat'ın evinden çıktık. O zaman
0: yani
1: bir kere o zaman
0: saçlar
1: dayak yedik.
0: Böyle.
1: Tabii.
0: Vurun
1: zincirlerle,
0: mu diyorsun?
1: Zincirlerle. Tabii bir kere de Bursa'da dayak yedik. Gelen kalabalığın üstüne geldim ben. Onların arasına girdim. Onlar böyle geliyorlar. Ben de aaa diye onların arasına gidip arka taraftan dolaştım.
0: Ben de 78'de küpe taktırdım Paris'te. Döndüm buraya. Annem dedi ki rahmetli bir gün. Oğlum dedi bizim buralarda gitmez bu dedi. Bu kadar. Anladın mı? Hakikaten yani laf söylüyorlardı. Anladın mı?
1: Zamanla alıştılar.
0: Kim kurtardı? Futbolcular.
1: Bak şimdi,
0: uzun saçı getirdi. Küpeyi de getirdiler.
1: Doğru,
0: alıştırdılar doğrudur insanları. Devam edelim be Özkan. Bir sude bir şey çek be.
1: Acayip halde miyim yapalım?
0: Var mı acayip haldeyim?
1: Vallahi var galiba.
0: Hadi.

0: Evet,
1: Hafif böyle
0: acayip haldeyiz. Hakikaten doğru. Acayip
1: acayip
0: haldeyiz
1: haldeyiz şu anda.
0: mesela Fuat'la nasıl bir Beatles tanıtırsam senden de bu Jimi Hendrix denen adamın şeyini bütün müzisyenlere de yani klasik saz çalan kanun çalana da tavsiye ederim.
1: Tabii
0: Bir
1: dinlemeleri lazım.
0: dinlemeleri lazım. Çünkü
1: Dinlemeleri.
0: bu adamlar çok tuhaf bir şekilde Özkan evlerinde klasik dinliyorlarmış.
1: Tabii.
0: Jimi Hendrix, Charlie Parker. Bunlar hep Miles Davis muhtemelen evde klasik dinliyorlar. Hatta belgeselde gördüm. Charlie Parker şey yapıyor. Stravinsky'nin evinin önünde bir duralım mı diyor. Kapıyı çalıyor. Stravinsky çıkıyor, bakıyor. O da böyle bakıyor.
1: Ya
0: Yani
1: of be.
0: orada

0: Bir tane saksafoncu var bunu alay eden. Bunu bir dinliyor ileriki yıllarda. Gidip köprüden, belki o sahneyi hatırlarsın.
1: Evet.
0: Clint Eastwood çekti, Bird. Saksafonunu atıyor. Yani
1: of
0: onu dinledikten sonra. Ama rock'n'roll gelince o tekrar çıkıyor. Bu sefer caz artık düşüyor. Mesela Rehaylan çıktığınızda saz çalıyor ya yandım on başına.
1: Evet. Her defasında.
0: Her defasında başka çalar ama bir dedik ki bir yerde çabuklaştır da alkışını al dedik. Bu sefer o ona aklını takmaya başladı. Ben bir gün dedim ki Reha'ya, Reha derdini anlat o günkü dedim. O günkü blues çünkü o.
1: Tabii.
0: Yani Reha'nın çaldığı saz da bana göre blues. Yani derdini anlatıyor.
1: Yani Cream'de de o varmış biliyor musun? Albümün dışında konser verirlerken yani sahnede ne yapabiliyoruz? Nasıl çalıyoruz? Doğaçlama. Bir şarkı 20 dakika sürüyor Masar'ım.
0: Charlie Parker da öyle
1: yani 15
0: çaldı.
1: Dakika 20 dakika sürüyor bildiğimiz şarkı Cream'in. Yani sahnede tamamen doğaçlamaya giriyorlarmış ama o biraz doğaçlama fazla olmuş. Rekabet olmuş gittikçe. Yani basından seni kendimi duyamıyorum olmuş Ginger Baker ile Jack Bruce. Biraz ego çatışmaları orada biraz fazlalaşmış. Grup ondan
0: sonra vallahi ben senden
1: dağıldı.
0: Başka tanımam.
1: Dağıldı.
0: Paul McCartney'i tanırım, saygı duyarım. Sting'e saygı duyarım basçı olarak. Cream'in bassı söyler ama...
1: Ama şarkıların çoğu da onda çıktı yani. Jack Bruce'dan çıktı zamanında.
0: Öyle mi?
1: Tabii Eric Clapton o sırada çok bestesi yoktu. Jack Bruce'la Ginger Baker'ın şarkılarıdır çoğu.
0: Ginger Baker'ı şeyde seyrettik. Fakat çok farklı. Ginger Baker çıkarken Ginger Baker bütün perdeler rüzgara karşı kapatıldı falan öyle yani of. Bir ağırlığı vardı.
1: Ya onların kavgaları yıllardır devam etmiş anlayacağım.
0: Özkan'ım be belki 20 tane versiyonu varsa Sezen Aksu da dahil buradaki versiyonu bakalım nasıl olacak bir Sude diyorum mesela. Tabii.

0: Özkan'ım, bu sözler konusuna gelelim. Özkan bana bu ağzıyla böyle sudesi filan vardı. Masar söz yazar mısın dedi. Ben de yazarım dedim. Çal parçayı dedim, çaldı. Bütün ağzından çıkan
1: Ya.
0: kelimeleri koyup bir iki de oraya düzeltmen uğrunda falan gibi yapıp, buna Hindistan'da ciberiş diyorlar. Olmayan
1: Ha.
0: meditasyon var. Yani abadarız gel diye falan diye konuşma
1: Var var.
0: meditasyonu var.
1: Evet var.
0: Bu ciberiş. Sende de bu müthiş bir şey yani. Bütün
1: Artık
0: melodileri getirirken bir
1: öyle
0: şey söylersin.
1: süsleme oluyor, süsleme oluyor. Şarkıyı
0: Evet.
1: süslüyorsun yani
0: Çok
1: aslında.
0: güzeldir. Yani
1: Araya girip.
0: Özkan,
1: Bir
0: biraz
1: çalalım.
0: müzik yapalım
1: Hadi mi
0: ya.
1: Yağmur Barış çalalım mı? Yok.
0: Aa. Gülleri çalalım.
1: Ah.
0: Tabii.

0: 80'lerde klip meselesi çıktı değil mi? İlk klip olayı çıktı.
1: Evet ama...
0: Yani mesela hatırlıyorum, Michael Jackson'ı çok üzen bir arkadaş çıktı. Hatırlıyor musun?
1: Prince.
0: Prince.
1: Aa,
0: Prince'i
1: siz.
0: dinleyebilir miyiz bir kez? Bunu gitarcı kadın orifi çıkartmış. Biz Prince zannediyorduk.
1: Michael Jackson'daki gitar...
0: Kiss'teki.
1: Kiss'teki
0: Hayır,
1: gitar...
0: Prince'teki gitar.

0: Digiri giri giri giri.
1: Yani evet, yakalarsam öperim gibi bir şey oldu o zamanların. Biz bir konuda öncülük ettik. Bak,
0: şeyle, heyecanlıyla ettik.
1: Heyecanlıyla yaptık,
0: siyah
1: klip
0: beyaz.
1: Yaptık.
0: İlk siyah beyaz kliptir
1: yani,
0: Türkiye'de.
1: Ayıptır söylemesi. Walk Track gibi bir ilk
0: evet,
1: rock'ı.
0: Hepsini
1: ondan
0: öyle,
1: sonra...
0: reggae müzikte de öyle verdik. Yani müzikte de reggae örneğini deli deli kulakları küpeliyle. Rock'ta, Walk Track'ta.
1: Yani birçok...
0: House tarzında da Ali Desidero'da.
1: Rap sayılır yani.
0: Rap.
1: Sanıyorum Peter Gabriel... Bir ha, tane böyle meyveler filan surat
0: evet.
1: böyle oynuyor.
0: Sledgehammer mıydı?
1: O
0: neydi?
1: Devrim yaptı klipte. Sledgehammer. Evet.
0: Sledgehammer o devri yaptı. Bir şeydi, Herbie Hancock'un da bir klibi vardı. Onlar da çok farklıydı klibi. Ve Michael Jackson'ın abi Thriller.
1: O çok Michael Jackson'ı üzdü Prince çıkınca.
0: Thriller.
1: Prince çıkınca Michael Jackson çok üzüldü. Bak gitarı çalıp. Artık bu kadar çalınır diye yere attı. Filmiz şeyi gördüm Prince'in. Ona rağmen Jimi Hendrix hala bir numarada kalıyor.
0: Her zaman, her zaman.
1: 70'ler, 80'ler anlatmak da bitmez. Özkan'ım çalmaya devam edelim ne olursun ya.
0: Ya ne çalalım?
1: Abi daha sana ne var?
0: Duramadım çalalım mı?
1: Aa.
0: Olduramadım çalalım baba.

Her seferinde keşfetmek yeniden aşkı. Bu vakitsizlikte akla ziyan değil mi? Mucize yaratmaktan sıkıldım sandım.

0: Aslan Özkan'ım be. En rock'n'roll plağımız diyeceğim artık. Plak var, CD ya da diyeyim.
1: CD en rock'n'roll CD'miz, mazeretim var Asabiyim Ben'dir. Yani burada çalışmaları yaptık. Sağ olsun Erdal Kızılçay, David Bowie ile daha önce de çalışmış aranjör.
0: Iggy Pop'la.
1: Iggy Pop'la da çalıştı. Altyapıları burada hazırladık. Sonra Paris'e gittik. Biliyorsun Paris'te Botzaris.
0: Zor şartlarda.
1: Çok zor şartlar altında çalıştık.
0: Ketçap istedim bir yemekte. Garson dedi ki bu yemeğin yanına katliyen ketçap veremem dedi bana. Aa. Bak evet, şimdi biraz asap şimdi.
1: Evet, Fransız garsonlarının öyle bir...
0: Ya aparatif bir şeye...
1: Atarlı yani, bir hali var onların.
0: Sonradan söylersen ayıplıyor seni, küçümsüyor falan bir şeyler.
1: Evet, bir havadalar, böyle. Bir havaya girmişler hep.
0: Bir böyle bir hava, sevmem. Neyse.
1: Ele güne karşı yapayalnızla bitirelim bunu baba.

0: Unuturum sanmıştım güzelim, gözüm yollarda kaldı.
1: Bastır Özkan'ım.

0: Çok teşekkürler Özkan'ım. Ağzına sağlık.
1: Ederim.
0: Maşallah. Herhalde bu dinlenme sırasında sesin de bayağı dinlenmiş galiba.
1: Dinlendi tabii. Canım.
0: Bazen yani, turnelerde falan yoruluyor sesimiz.
1: Ben çünkü karantinaya çok önceden girdim. Pandemiden önce girdim
0: evet,
1: yani.
0: Biliyorum.
1: Ocak'ta girdim biliyorsun. Allah şükür onları da atlattım.
0: Geldiğin için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: ediyorum.
1: Ederim Masarım.
0: Müthiş.
1: Hayırlı
0: tatlı,
1: olsun.
0: Tatlı, hayırlı, güzel bir şey olur inşallah.
1: Programın da çok güzel.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Gelir. Bol rating diliyorum. Bak Mevlana'nın ne güzel bir şeyi var, sözü var. Yani bir gün gelir açmaz dediğin çiçekler açar. Gitmez dediğin dertler gider. Bitmez dediğin zaman geçer. Ama hayat öyle bir şey ki. Önce şükür, sonra sabır. Sonra da inanmak gerekir.
0: Evet, artık söyleyecek bir şeyimiz kalmadı. Hepinize hoşça kalın diyoruz.
1: Hoşça kalın.

aramızda birbirinden değerli iki üstadımız var. Birisi ablamız, birisi ağabeyimiz. Sizlerle meşk edecek olmak bizim için çok büyük bir keyif. Hoş geldiniz, sefalar.

Zamane yarın TRT Müzik'te. Ele Güne Karşı, Sarı Laleler ve Güllerin İçinden şarkılarıyla hafızalara kazınan MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, 1953'te İstanbul'da doğdu. Profesyonel müzik hayatına 1970'te Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası ile başlayan Özkan Uğur, Mazhar Alanson ve Fuat Güner'le kurdukları ilk grup olan Kaygısızlar'da bas gitaristlik yaptı. Mazhar Alanson ve Fuat Güner'le 1984'te MFÖ topluluğu olarak bir araya gelen sanatçı, ilk albümleri Ele Güne Karşı Yapayalnız'ı çıkardı. 8 Temmuz 2023'te aramızdan ayrılan Özkan Uğur, MFÖ'ye ait birçok şarkıda besteciliğiyle de ön plana çıktı.

Sinemanın yeni hikayelerine hayat veren 12 Punto, 8. yılında yeniden sinema severlerle buluşuyor. Türkiye'nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu, 12-18 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikler ve özel yayınlarla TRT 2 ekranlarında olacak. Proje sahipleri ve sinema dünyasından konuklarla söyleşiler, etkinliklere dair özel içerikler, 12 Temmuz'dan itibaren her gün saat 19'da canlı yayınlanacak olan 12 Punto Özel'de.

0: İnsanlar şaşırıyorlar. Ben sahnede bambaşka bir hale bürünüyorum. Çünkü zaten normal hayatta öyle olsam yani
1: sahneye bir şey kalmayacak.
0: Sahneye bir şey kalmayacak. Evet. Yani onları da gizliyoruz yani sahneye dönüyoruz. Of, aşk yüzünden Arap saçına
2: döndüm. Çöz beni Arap saçına. Müziğin kanunu yarın TRT Müzik'te.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bu hafta çok önemli iki gitar virtüözünü ağırlıyorum. Safa Yeprem ve Behzat Cem Günenç.

0: Sevgili Safa Hocam ve Beso Hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Elleriniz, emeklerinize sağlık. Harika bir performans oldu. Yani bütün yorgunluğumu bugün attım sayenizde. Merak ediyorum, bu albüm hikayesi nereden çıktı? Bu düzenlemeler, bu çalışmalar çok özel çalışmalar. Bir müzisyen olarak söylüyorum. Çok özel çalışmalar, çok emek harcandığı belli. Bunun muhakkak bir hikayesi olmalı. Nedir hocam?
2: Tabii tabii, olmaz mı? Bu uzun süren bir yaşam öyküsü aslında bütünüyle. Bizim profesyonel olarak bir arada olduğumuzun aşağı yukarı birinci senesindeyiz.
0: Birinci senesindeyiz.
2: Ve bu çalışmaların ortasında aşağı yukarı Spark, yani Kıvılcım isimli albümümüzü, kaydını yaptık. Parçalar, düzenlemeler bundan işte pandemi öncesine falan dokunuyor aslında. Hmm. 2018-2019 tarihli düzenlemeler var. Ali Reis'in takasının tarihi 2018. 2 sene önce, önce pandemiden. Katibim Üsküdar'a giderken 2019. İşte ondan sonra pandemi patlak verdi. Ortalık birbirine girdi. Hmm. İşte o kasırgadan sonra biz bir araya geldik tekrar. Yani gitarist olarak Cem benim kadim dostum. 30 senelik arkadaşım. Meslektaşım. Kardeşim.
0: Çok eski dostum. Harika.
2: Biz birlikte bir şeyler yapalım diye ne zamandır aslında hayalini kuruyorduk. İşte kolları sıvayıp oturup çalışmaya başlayınca yavaş yavaş bu düzenlemeleri biz bir dokunalım istedik. Dokunmaya başlayınca yavaş yavaş sahneye taşıdık. Sahneye taşıyorsak o zaman stüdyoya da girip bunları bir kaydedelim dedik. Bu albüm böyle çıktı. Cem'in stüdyosu da kaydettik bunları. Yani kendi stüdyomuz içinde çok rahatlıkla çalışmış olduk. Güzel bir müzik çıktıysa ne mutlu bize.
0: Yani müzik, yani gerçekten sanat olmuş. Çok etkileyici olmuş müzik.
2: Teşekkürler.
0: Maalesef uzun zamandır hani günümüzde müzik dinlenmiyor. Yani biz müzisyenler adına içimizde konuşursak müzik çok nadir insanları dinleyebiliyoruz. Nadir albümlerden, nadir müziklerden, nadir işlerden diyeyim kaba tabir, onlardan bir tanesi olmuş. Çok çok tebrik ediyorum. Emeklerinize sağlık tekrardan.
2: Çok, çok teşekkürler.
0: Hazırsız bulmuşken olabildiğince albümden eserler dinleyip izleyicilerimizden de sizlerin bu müziklerinizin paylaşmasını ve dinlemesini istiyorum. Şimdi acaba ne çalacaksınız? Bizlere ne sunmak istersiniz?
1: Şimdi yine Safa Hocam'ın düzenlemesiyle Altın Yüzük Var Benim türküsünü çalacağız ama çok özgün bir düzenleme. 8 ölçü temadan sonra artık çeşitlemeler başlıyor ve düzenlemeyi yapan aranjör kimliğinden bir besteci kimliğine dönüşüyor ve yeni motifler, yeni cümleler ve eserin ortasında da işte gitaristlerin kendini daha özgür ifade edebilmesi için bir kadans kısmı var. Orada da gitaristler kendi doğaçlamalarını, özgün cümlelerini sergiliyor.
0: Harika. Büyük bir heyecanla bekliyoruz hocalarım. Buyurun.

0: Gerçekten insanın dinledikçe dinleyesi gelen bir çalışma olmuş. Düzenlemeler hocam size mi ait?
1: Evet.
0: Birlikte mi yapıyorsunuz?

0: siz düzenliyorsunuz herhalde. Düzenlemeler
1: benim ama arada işte biraz önce Cem'in de söylediği gibi doğaçlama kısımları yazdım özellikle. Biraz daha organik olsun sahnede. Daha değişken şekilde insanların albümümüzde dinledikleri cümlelerden daha farklı şeyler de duysunlar.
0: Evet.
1: Canlı
0: evet,
1: doğaçlama evet, partileri olsun. İş buna dönünce bu sefer yani düzenlemeleri tamamen ben yaptım da diyemiyorum. Çünkü Cem'in de arada kendi kadansını yazdığı ettiği şeyler var. Nitekim birazdan çalınacak parçadaki ara doğaçlama kısmı olduğu gibi Cem'e aittir. Ama omurga bütünüyle düzenlemeyi ben yaptım diyebilirim. 2019 tarihli bir çalışma bu Üsküdar.
0: Emeklerinize sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki bu mesleki hayatınızda yapmış olduğunuz çalışmalar genellikle bir eserlerin düzenlemesi konumunda mı oluyor? Ya da klasik bestecilerin eserlerinden de bir konserler veriyor musunuz?
1: Bunu sen cevapla.
2: Şöyle
1: önce.
2: Şimdi tabii Safa Eprem gibi kıymetli bir figür var. Çok kısa Safa Hocam'dan da bahsetmek istiyorum. 30 senelik dostluğumuzun başlangıcı tabii ki benim bir gitar talebesi olarak Safa Eprem'e olan büyük hayranlığımla başladı. Kendisi gitar camiasının akademi olsun, bestecilik evet. olsun, organizasyon tarafı olsun her alanda çok kıymetli eserler vermiş bir üstadımızdır. Çok değerlimizdir Safa evet. Eprem. Repertuarımız özgün orijinal kompozisyonlar, düzenlemelerin yanısına farklı eserler de çalıyoruz ama yavaş yavaş. İlk albümde Kıvılcım'ın bir hikayesi var aslında. Neden Kıvılcım adını seçtik? 21. yüzyılın başında gitar ne konumdaydı? Sonra neler oldu? Burada hocama bırakmak istiyorum sözü.
1: Son yıllarda gitar dünyası seyircisini kaybetti. Biz kendi aramızda bunun sürekli değerlendirmesini yapıp üzülüyorduk. Çünkü ta 90'lı yılların başında bir gitar festivali olduğunda mesela evet. büyük salonlar işte markalaşmış çok önemli özel isimler gelirdi ve o salonlar dolup taşardı. Evet. Tıkım tıkışık gelirdi evet. insanlar rağbet ederlerdi, teveccüh gösterirler. Evet. O yavaş yavaş azaldı. Ya dünyaca ünlü bir gitarist, bir gitar ustası, üst usta bir sanatçı geliyor işte 2000 kişilik salon 30 kişi
0: maalesef
1: 100 evet. kişi en fazla. Evet. Şimdi bu bunun sebepleri var. Biz faturayı kendi adımıza, kendimize çıkarttık gitar camiası olarak. Bunu biraz biz yaptık. Yani akademinin etkisi çok büyük. Tırnak için daha akademik, daha sanatsal filan diyerek sahneye taşınan eserler seyirciye mal oldu. Kimse bunları dinlemez oldu, dinleyemez oldu. Dolayısıyla uzaklaşıldı ve bu çok böyle kabul edilesi bir mesele değil. Yani profesyonel olarak bakıldığında gitar müziği çok cazip, insanın doğrudan yüreğine dokunan, biraz pozitif ayrım yapayım kendi şeyimize. Öyle bir müzik aslında. Ama bunu unutturanlar da biziz. İşte biz bu albümle, bu kıvılcımla yeniden oradaki güzelliği belki insanlara taşıyabiliriz, ümidini taşıyoruz bir yandan. Repertuarımız da o yüzden daha bu topraklara dokunan, evet. daha evet. bizden olan renklerden oluşuyor. İnşallah işe yarar.
0: Şunu söyleyeyim. Gerçekten ihtiyaç olarak bir şeyler üretmek ve çaba harcamak çok değerli. İyi ki varsınız hocam. Sizler
1: eksik
0: de iyi
1: olmayayım.
0: Ki varsınız. Çok güzel çalışmalar. Eminim ki karşını bulacaktır. İnşallah, yani bunda zaten inşallah, şüphe inşallah. Olmaz. Siz yeter ki sağlığınız, varlığınız daim olsun çalışmalarınız.
1: İnşallah. Sağ olun.
0: Şimdi ne çalacaksınız öğretmenim?
1: Şimdi Üsküdar'a bir yolculuk var.
0: Ah çok.
1: Üsküdar'a giderken.
0: Büyük heyecanla bekliyoruz. Buyurun.

0: Üsküdar'a yani giderken nereden çıktık ben anlayamadım.
1: Niyetlendik en azından. Niyetlendik oraya doğru.
0: Harika bir düzenleme olmuş. Emeklerinize sağlık. Harika. Çok çok çok çok çok güzel. Çok etkileyici. Bu düzenlemenin bir hikayesi var mı hocam? Bu
1: var.
0: Yani var. Bayağı üstünde sanki düşünülmüş.
1: Evet.
0: Hikayesi olan bir düzenleme olmuş.
1: 2019 yılında okulda odamda çalışırken inanılmaz bir yağış başladı. Seller götürüyor Üsküdar'da benim okulum. Hı. Ve bir anda bu melodi geldi aklıma. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur derken seller götürüyor dışarıyı. Hı. Ve gitar vardı elimde. Sonra hemen işte şeyler yazmaya başladım. Kalem oynamaya başladı yani. Hı hı. Kalem oynamaya başlayınca biraz işte kalem farklı taraflara doğru çekmeye başladı. İşte ton değişiklikleri, modülasyonları. Araya bir de doğaçlama falan filan.

0: filan diye çerçevesi çıktıktan sonra uzunca bir süre yani rafine olarak o aranjman üzerinde çalışmış oldum. İlk versiyonu bunun 3 gitar için. Onun da kaydını yaptık ama daha sonraki işte dönemde 2 gitar versiyonuna uyarlama yaptım. Sağ olsun Cem'le beraber dokunmuş olduk.
1: Çok güzel olmuş. Emeklerinize
0: sağlık. Çok
1: sağ olun.
0: teşekkürler.
1: Peki farklı gitar stilleri ile ilgili ilgileniyor musunuz? Öyle var mıdır?
0: Son 2 yıllık bir maceramız var. Gypsy Jazz'a merak saldık. Aslında
1: Benlik,
0: o
1: evet.
0: her daim olan bir meraktı. Transatlantik Gitar Trio konserini izledim. 2024 yazında. İnanılmaz bir etki altında kaldım. İşte onların repertuarından bir parçayı transkribe ettim. Ya buna bir dokunayım acaba neresinde ne var filan derken o içine iyice çekmiş oldu. Sonra arkadaşlarımı kandırdım ki böyle bir şey var. Beraber bir dokunsak
1: Beraber
0: buna
1: dokunsak.
0: filan diye. En sonunda işte caz tarihindeki sonradan araştırınca çıkıyor meydana. İlk plak kaydı 1917 tarihli
1: Oh.
0: plak kaydında yer alan bir esermiş. Tiger Rag isimli eser. Onu
1: Vay be.
0: çalmışlar. Benim de etkisi altında kaldığım eser oydu. İşte yazınca biraz daha araştırdım. Çok basit, saf bir melodi ama doğaçlama döngüleriyle sabaha kadar çalınabilir bir müzik. Artı Gypsy Jazz gitarları, çelik telli
1: Evet.
0: gitarlar olunca o bambaşka bir renk
1: Tabii.
0: katıyor. Biz ama klasik gitarlarla dokunuyoruz.
1: Bu yine sizin düzenlemeniz değil mi?
0: Lütfederseniz beraber çalalım bunu.
1: Çok isterim. Çok onur duyarım.
0: Ne
1: O
0: güzel
1: zaman
0: olur.
1: çalmadan önce geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum.
0: Teşekkür
1: Çok mutlu
0: ederiz.
1: olduk. İzleyenler de çok mutlu olmuştur.
0: Eksik olmayın.
1: Yolunuz zaten açıktır. Buna bir şey söyleyecek bir şey yok. Önemli olan sizden sonraki gelen gençlerin dünyada ülkemizde özellikle gitar izleyenlerin çoğalması dileğiyle, sizlerin
0: İnşallah.
1: vesilesiyle. Buyurun.
0: Biz de davetiniz için çok teşekkür ederiz. Çok
1: Hürmetler.
0: teşekkür. Sizin
1: Çok
0: de
1: sağ
0: yolunuz
1: olun.
0: açık olsun.
1: Çok teşekkür ederiz.

0: Yüreğinize sağlık hocam. Tebrik ederim.
1: Teşekkür ederim.
0: Efendim, TRT Müzik ekranlarından gönül dolusu sevgiler, selamlar herkese. Sizler ekran başında, bizler stüdyoda türkülerimizle beraber dertleşmeye, gönül diliyle konuşmaya, sevdaya, hasrete, neşeye ortak olmaya hazır mısınız? Efendim, Aşk Özünden programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Evet, ben de kıymetli izleyicilerimize bir merhaba demek istiyorum. Hepsine saygı, sevgi, hürmetlerimi iletiyorum. Yine birbirinden değerli türkülerin, deyişlerin, nefeslerin, oyun ezgilerinin olduğu güzel bir repertuarla gönül kapılarını araladık. Umuyoruz gönüllerine göre olur.
0: Olur inşallah. Güzel bir repertuarımız var dedik. Güzel bir deyişle devam edeceğiz. Ahu Figan Dilber diyeceğim. Sözler Ali Hakkı Edna, müzik Tahir Palalı, aktaran İbrahim Erden Baba, Ozan Figani. Buyurun arkadaşlar.

0: Sesine, gönlüne sağlık
1: Teşekkür
0: sevgili
1: ederim
0: Deniz.
1: hocam.
0: Ne kadar güzel oldu. Ne kadar güzel bir deyiş. Ozanların dili çok güçlü. Halk şiirinin zaten kendisi olduğu gibi çok güçlü ama ozanlar burada çok ayrı bir yerde duruyor. Ozanların dili, mana alemi çok güçlü. O son dizede diyor ya, gözün ister tenden canım kopara, ellerin fermanı yazdı yazıyor. Ne kadar güzel betimlemiş.
1: Evet.
0: Evet.
1: Gerçekten öyle. Madem şiir dediniz, sizin aşk özünden, can gözünden, evet, şiir kitabınızdan ben de bir şiir okumak istiyorum. Türküler bizi söyler. Evet. Müsaadenizle gözlüğümü takayım hocam. Şöyle bir açış alabilir miyim arkadaşlar?

0: Türküler bizi söyler, aşk ile dile gelir, türküler bizi söyler. Dertlere derman olur, türküler bizi söyler. Aşıklara dil olur, gönüllere sel olur. Kalpten kalbe yol olur, türküler bizi söyler. Halis Türkçe sözleri, hikmetlidir özleri, aydın gerçek izleri, türküler bizi söyler. Garip pervane oldum, aşk deryasına daldım. Türküde bizi buldum, türküler bizi söyler.
1: Ediyorum. Hocam kaleminize sağlık.
2: Teşekkür ederim. Sağ olasın Deniz.
1: Hocam sırada şimdi sizin okuyacağınız bir eser var. Gel Gönül Yola Gidelim. Sözler Pir Sultan Abdal, müzik Erol Parlak ve Erdal Erzincan.
2: Bu çok eski zamanlarda ortaya çıkmış bir eser. Pir Sultan Abdal'ı hem anmış olmak için hem de programımızda bu güzel eseri halkımızla paylaşmak için repertuara aldık.
1: Ne ettiniz?
2: Pir Sultan Abdal yüzlerce yılı aşan hikmetli sözleriyle bugün hala canlı ve dipdiri yaşıyor. 16. yüzyılda yaşamış bir şair, mutasavvıf. Şiirlerinde doğa, hasret, gurbet, ayrılık, özellikle mücadele temaları çokça var ama bunların yanında insan ve hak sevgisi, edep, erken ve yola dair kavramları da sıkça işlemiş. İşte bu şiirde de bu yola dair kendi ifadesi, gel gönül yola gidelim, yol haktan öte mi dersin, bir gerçeğe hizmet eyle, emeğin yite mi dersin, gerçeğe hü. Bu Anadolu tasavvufunda bunlar hep kullanılan kavramlar, gerçeğe hizmet eylemek, gerçeğin yolunda olmak, gerçeğe hizmet edenin emeği yitmez derler zaten. Onu da burada dile getirmiş oldu.
1: Ne güzel. Şimdi biz de o zaman gönlümüzü o yola bırakıyoruz ve sizin o güzel sesinizi, yorumunuzu.
2: Arkadaşlar birlikte icra edelim dilerseniz.
1: Haydi bakalım.
2: Oldu mu?

0: Yüreğinize sağlık hocam.
1: Teşekkür ederim.
0: Ne güzel söylediniz. Şimdi bir Çorum bozluğa var sırada. Niye gamlanırsın divane gönül? Aşık Şekip Şah'a doğru.
1: Evet.
0: Onunla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Şimdi Şekip Usta'dan önce şunu belirtmekte yarar var. Bunlar aslında bozlak değil. Ama bozlak çok klişe olduğu için özellikle bu Kürdi dediğimiz ses dizisi içerisinde, makam dizisi
0: Evet.
1: içerisinde bozlaklara benzetilerek bunlar deme.
0: Öyle mi? Ha ben
1: Tabii
0: Çorum
1: de,
0: bozluğa dedim ama
1: yok ama
0: bozlak olarak...
1: işte hep piyasada böyle hep, müzik piyasasında her
0: Evet,
1: şey
0: öyle
1: bozlak oldu.
0: biliyoruz.
1: Kürdi olan bütün uzun havalar bozlak oldu. Bunlar bozlak değil.
0: Değil diyorsunuz.
1: Bunlar deme.
0: Evet.
1: Değiş, hatta yakma da deniliyor bazı şeylerde. Yine o Çorum bölgesinde.
0: Anladım.
1: Özellikle Alevi Bektaşi konulu olanlar böyle uzun havalara da yakmalar falan deniliyor. Oldu mu? Yani bu merkezde. Bozlak
0: Evet.
1: başka bir durum. Ama böyle yerleşti mi acaba bilmiyorum. Bu şekilde kullanılıyor. Biz ama buradan küçük bir dipnot vermiş olalım izleyicilerimize. Şekip Şah'a doğru ozanımız, ustamız hak rahmet eylesin.
0: Amin.
1: Bu bölgenin, bu üslubun çok büyük ustalarından, büyük ozanlarından bir tanesiydi. Çok kıymetli eserler bıraktı arkasında bizlere. Asıl ismi, soy ismi Aykaç. 1932'de Çorum merkeze bağlı Evci Orta Kışla köyünde dünyaya geldiğini biz öğreniyoruz bilgilerden.
0: Evet.
1: Babası da aşıklık geleneğinin temsilcisi. Zaten şiire dair, geleneğe dair, saza dair ilk bilgilerini ondan ediniyor. İşte daha sonraları soy ismini değiştirerek Şah'a doğru olarak yapıyor. Bunu öğrenmiş bulunuyoruz. Çocukluğundan itibaren gelenekle, sazla, sözle ilgileniyor. Eserleri genellikle Alevi Bektaşi inancı görüşlerini taşımakla birlikte hem ilahi aşkı hem de işte beşeri aşkın hallerini konuda edinmiş. Doğa, hasret, gurbet, ayrılık temaları da çokça işlenmiş. 95 yılında Hakk'a yürümüştür. Kendisine rahmet.

0: diliyoruz.
1: Evet, rahmetle
0: Bu
1: anıyoruz.
0: niye gamlanırsın divane gönül, elbet bir gün bu kış gider yaz gelir. Ben
1: Değil mi?
0: dertliyim diye şikayet etme,
1: Ya.
0: aşıklara böyle cefa az gelir. Elbet bir gün bu kış gider yaz gelir.
1: Yaz
0: Bu
1: gelir.
0: muazzam söyleyiş Musa

0: Sesine, gönlüne sağlık Deniz.
1: Eyvallah hocam.
0: Sedat,
1: Teşekkür
0: eline
1: ediyorum.
0: sağlık, gönlüne sağlık. Ne güzel bir paylaşım oldu. Uzun Hava'ya Abdurrahim Karakoç, sözler Musa Eroğlu
1: Musa Eroğlu
0: ustamız,
1: müzik. Evet.
0: müziği Nefis Mihriban eserinde bağlamış olduk.
1: Ne güzel oldu hocam. Türkülerimiz ne güzel.
0: Evet.
1: Bazen ben böyle ne diyeceğimi unutuyorum. Çünkü türküler böyle beni bir transa geçiyor. Başka bir
0: Evet.
1: frekansa
0: Ya bazen
1: geçiyorum.
0: laf bitiyor, yani sözün bittiği yer deniliyor ya, işte laf bitiyor. Anlatamayınca insan, işte o zaman bir türkü söylemek gerekiyor.
1: Aynen öyle. Hocam bu programın mimarı sizsiniz. Aşk Özünden programımızın. Bu repertuarı siz hazırladınız. Birbirinden ahenkli türküler. Ben o kadar severek okuyorum ki, siz de o kadar canı gönülden dinliyorum ki. Zaten arkadaşların sanatına diyecek bir söz bulamıyorum. Şimdi bir Rumeli türküsü okuyacağız. Yani o kadar dengeli ki repertuar, hani
0: Evet.
1: yöreler. Gerçekten sizi tebrik ediyorum.
0: Şöyle sevgili Deniz, aslında bizim kültür coğrafyamız Anadolu'yla sınırlı değil, onun çok ötelerine gidiyor. Bu türküler yakın zaman önce kaybettiğimiz o büyük topraklardan gelen insanların hepsinin Anadolu içerisinde bir araya gelip oluşturdukları o muhteşem zenginliğin parçası. Yani buradan baktığımız zaman en yakın kesimde işte Rumeli coğrafyası, Kafkaslar, Kerkük gibi coğrafyalar da bizim kültür coğrafyalarımız. Hepsinde ayrı seviyoruz. Hepsinin ayrı güzelliği var. Hepsinin gönlümüzde ayrı yeri var. Zaten sahip çıkmak da böyle olmalı bana göre. Ayırmadan ve kayırmadan. Tamam, gönlünüzde bir aslan yatabilir, bir yer çok kendi kültürünüz, kendi içinden doğduğunuz, yetiştiğiniz topraklar olabilir, ama bunların tamamı ayrı güzellik. Hepsinin ayrı bir letafeti var, ayrı bir hoşluğu var, hepsinin ayrı bir hazzı var.
1: Çok güzel bir kültürü soluyoruz. Çok şanslıyız bence. Şimdi melodisindeki zarafet ve duygusundaki derinlikle Bülbülüm Altın Kafeste türküsünü sizden dinleyeceğiz. Rumeli türküsü, kaynak Ali Şevket Öndesev, derleyen Muzaffer Sarı Sözen. Buyurun hocam.
0: Peki, arkadaşlarım, hep beraber yapalım dilerseniz.

0: O güzel sesinize
1: teşekkür
0: sağlık.
1: Teşekkür ederim, sağ olasın.
0: Ben de türkülerle gömün beni diyeceğim. Derdi Yoklar Ali Ekber Aydoğan.
1: Evet, Derdi Yoklar ikilisi idiler. Ali Ekber Aydoğan, ağabeyimiz diyeyim. Bizim de yakın dostumuzdu. Tabii, çok sıkça yan yana geldiğimiz zamanlar oldu. Bu türküler, bu türküde vasiyet ettiği gibi türkülerle de defin edildi.
0: Gerçekten öyle
1: evet,
0: mi defnedildi?
1: Çok kıymetli bir müzisyendi, bir ozandı. Çok güzel eserler bıraktı. Zaten Derdi Yoklar ikilisi olarak çok kıymetli albümler de yaptılar. Halkımızın gönlünde de ayrı bir yerleri oldu ama Ali Ekber Aydoğan abimizin değeri de ayrı bir güzellik diye öyle diyeyim.
0: Peki gerçekten böyle hayattan muradını alamamış, mutlu olamamış bir insan mıydı acaba?
1: Ya şimdi ozanların doğasında var biraz genel bir şikayet hali. Aslında herkesin adına genel şikayet hali ama sonuçta da dünya çileli bir dünya.
0: Evet.
1: Herkesin bir şikayeti var.
0: Herkesin
1: İster istemez derdi var. Tabii çilesi
0: aynen
1: var.
0: Öyle.
1: Onun şikayetleri de böyle dizelerde ortaya çıkıyordu.
0: Aynen. Bu ağıt bir vedadan çok bir türküyle de aslında hayata teşekkür etmek gibi de bana yansıyor aslında.
1: Evet, evet.
0: O zaman buyurun arkadaşlar, türkülerle gömün beni diyelim.

0: Sesine gönlüne sağlık.
1: Teşekkür
0: Ne
1: ediyorum.
0: güzel oldu.
1: Tekrar rahmetler
0: Evet.
1: olsun. Sıradaki eserimiz Bir Sabahtan Yolum Düştü Gedile, Konya türküsü. Kaynak Vasfiye Baransel, Muzaffer Sarı Sözen derlemesiyle.
0: Evet. Çok çok hoş bir eserdir bu. Hani ben bazı eserler için şöyle diyorum. Okyanusta bir istiridye, içinde bir tek inci, ikincisi yok yani. Öyle güzel
1: Ne
0: eserlerden bir
1: güzel
0: tanesi.
1: tasvir.
0: Ruhu çok güzel. Zarafeti çok hoş. Ezgi yapısı, üslubu çok hoş. Onu seslendirmeye çalışalım.

0: Gönlünüze, ruhunuza sağlık hocam. Ne güzel
1: Teşekkür
0: söylediniz.
1: ederim. Sağ olasın.
0: Evet.
1: Arkadaşlarımızın da ellerine, emeklerine sağlık.
0: Şimdi ben yine programımızın adını taşıyan sizin çok özel kitabınızdan, şiir kitabınızdan, Aşk Gözünden, Can Gözünden kitabınızdan bir şiir daha okumak istiyorum müsaadenizle.
1: Estağfurullah.
0: Evet, yine böyle dertli güzel bir fon isteyeceğim. Ne bilsin? Göçün alıp gamlı gamlı yurdundan çıkan bilir, çıkmayanlar ne bilsin? Gurbet elde geçen ömrün ardından bakan bilir, bakmayanlar ne bilsin? Ah ile taşlara vurup başını, gece gündüz zar eyleyip işini, hasret çekip gözlerinin yaşını, döken bilir, dökmeyenler ne bilsin? Gurbetin çilesi düşüp kastıma, hasret kılıp yarenine, dostuna, gurbet kara bulut gibi üstüne, çöken bilir, çökmeyenler ne bilsin? Yar aşkıyla gizli gizli ağlayıp, azgın yaralara hasret bağlayıp, sinesini ateşlere dağlayıp, yakan bilir, yakmayanlar ne bilsin? Hocam bu nasıl bir yürektir?
1: Teşekkür ederim, sağ olasın. Senin
0: nasıl
1: de yanına
0: yazıyorsunuz
1: sağlık.
0: şiirleri böyle?
1: Yaşanmışlıklar. Hepimizin yaşanmışlıkları.
0: Yüreğinize sağlık hocam. Çok
1: Teşekkür
0: teşekkür
1: ederim.
0: ediyoruz bizlerle de paylaştığınız için bu eserlerinizi. Şimdi sözü ve müziği Yücel Arzen'e ait Ah Le Yar Yar türküsünü okumak istiyorum. Arkadaşlarımla beraber. Buyurun.

0: Sesine gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim
0: Deniz ne
1: hocam.
0: kadar güzel oldu. Tabii hep geçmişin birikimlerini tüketmek yerine bugün de üretimler var. Bugün de farklı bir ruhta, farklı bir zamanda yaşıyoruz ve insanoğlu her dönemde yeniden yeniden kendisini üretiyor. İşte müzikte de öyle, tıpkı doğa gibi. Ve bu güncel üretimlerde geçmişle bugünün bağını kuruyor, geleceğe doğru bir atılım yapıyor. Çok güzel oluyor, çok da güzel bir eser. Toplumumuz tarafından da sevildi.
1: Yüceler Erzen'e de tekrar sevgiler, selamlar gönderiyorum ben de. Sırada Vay Edalım sözü müziği size ait olan bir eser var hocam. Biraz hareketlenelim mi, ne
0: Evet, bu
1: diyorsunuz?
0: kadar lirizmden sonra biraz hareketlenelim. Ben saz değiştirmek durumundayım. Diğer sazımızın üslubuna daha yakışıyor. Arkadaşlar birlikte çalalım mı?

0: Yüreğinize, gönlünüze sağlık hocam.
1: Teşekkür ederim.
0: Ne
1: Sağ ol.
0: güzel, çok nazlı
1: Sağ
0: bir
1: ol.
0: türkü.
1: Teşekkürler. Hüseyin, eline sağlık.
2: Sizin de hocam. Teşekkür ederim.
0: Urfa'ya gidelim
1: Ömür,
0: mi?
1: teşekkürler. Evet.
0: Pardon hocam.
1: Lütfen.
0: Kınıfır bedreng olur. Bedreng diyor hocam. Bununla ilgili program başında.
1: Valla kınıfır karanfil. Malum karanfilin yerel söyleyişi. Bed de kötü demek yani. Hani karanfil kötü renk olur gibi bir şey çıkıyor.
0: Acaba hani bir gün aşklar da solar. Hani
1: yani bu tabii
0: çiçekler
1: yorumlamak
0: gibi.
1: Gerekirse yorumlanıyor ama belki bed değil de ben şöyle duymuştum. Bend renk, yani çeşitli renk.
0: Aa, çok daha mantıklı.
1: Renkleri böyle kademeli olur falan gibi böyle.
0: Hem
1: bend,
0: de bend,
1: kademe
0: denk.
1: Ya. Evet.
0: Yani
1: bend
0: daha
1: renk, denk. Evet.
0: Kulağa
1: kafiye de oluşuyor ama bilmiyoruz. Hep böyle okunuyor. Bütün arkadaşlarımız böyle okudular.
0: Biz de bugün yine bilindiği gibi okuyalım
1: evet.
0: O zaman. Ama mantıklı dediğiniz. Buyurun arkadaşlar, kınıfır bedreng olur diyelim.

0: Sesine, gönlüne sağlık.
1: Ederim
0: Arkadaşlarının
1: hocam.
0: ellerine sağlık. Çok güzel bir türkü.
1: Arkadaşlarımın gönlüne sağlık.
0: Çok güzel bir sevda türküsü.
1: Bu arada programımızın sonuna geldik.
0: Evet.
1: İsterseniz seyircilerimize teşekkür edelim, veda konuşmamızı yapalım. Ben öncelikle bizleri ekranları başında izleyen, dinleyen tüm seyircilerimize çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki yayında yapımda emeği geçen herkese, kıymetli hocam Erol Parlak ve birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşünceye dek her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum.
0: Umarım gönüllerine göre olmuştur. Bir nebze ferahlık, bir güzellik aktarabildiysek ne mutlu bizlere. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle ben de sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum kendilerine.
1: Sıradaki eserimiz bir Azerbaycan türküsü hocam.
0: Evet, Alma Attımlar geldi. Azerbaycanlı Muganniye Leyla Rahimova'nın sesinden çok
1: Evet.
0: sevdim. Program repertuarına aldık. Bugün de izleyicilerimizle paylaşacağız.
1: Azerbaycan'a da selamlar olsun. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Buyurun hocam.

0: sadece izleyici değil, katılımcı olarak da o güzel seslerinizi her programda duymak bizi öylesine mutlu ediyor ki bu programda da yine çok güzel şarkılar söylenecek.
1: Yine bavulumuzda birbirinden güzel şarkılarla ve sizin isteklerinizle ekranlarınızdayız.

0: Robin çok güzel bir konuğum var. Kendisi son yılların birçok hitine imza atmış. Üreten, şarkılarını yazan, besteleyen Kurtuluş Kuş bizimle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Neredesin? Kim tutuyor ellerini? Neredesin? Ben bıraktığım yerdeyim.
1: Yola başlıyorsun, bir sürü zorluk çekiyorsun, tırmanıyorsun, bir başarı elde ediyorsun ve sana o başarının karşılığında yetmiyormuş gibi. Bunu yapıyorlar ya, ödül.
0: Evet.
1: O ödül beni sürekli yeniliyor.
2: Dün gece çok aradım, aradım bulamadım.
3: Irmak Arıcı'yla Dünden Bugüne bu akşam TRT Müzik'te. Ele Güne Karşı, Sarı Laleler ve Güllerin İçinden şarkılarıyla hafızalara kazınan MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, 1953'te İstanbul'da doğdu. Profesyonel müzik hayatına 1970'te Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası ile başlayan Özkan Uğur, Mazhar Alanson ve Fuat Güner'le kurdukları ilk grup olan Kaygısızlar'da bas gitaristlik yaptı. Mazhar Alanson ve Fuat Güner'le 1984'te MFÖ topluluğu olarak bir araya gelen sanatçı, ilk albümleri Ele Güne Karşı Yapayalnız'ı çıkardı. 8 Temmuz 2023'te aramızdan ayrılan Özkan Uğur, MFÖ'ye ait birçok şarkıda besteciliğiyle de ön plana çıktı.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: 4-10 Temmuz arasında BİM'de Bloom kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Bloom tuvalet kağıdı 123 lira.

0: Sağ olun, teşekkür ederim. Bugün Ümitli Şarkılar'da TRT Müzik ekranlarında çok tatlı bir konum var. Genç bir isim Rabia Tunçbilek. Rabiacığım hoş geldin.
1: Hoş buldum Ümit abicim.
0: Sağ ol.
1: Gerçekten programı en sevdiğim şarkılarından biriyle açtın. Bayılıyorum, yerimde duramadım. Ağzına sağlık.
0: Sağ ol, hoş geldin. Ben seni 1,5-2 yıldır tanıyorum. Menajerimiz aynı. Ben tabii ki 13-14 yıldır çalışıyorum. Spam Babur, Spancığım. Sevgiler, saygılar
1: Evet, buradan
0: olsun.
1: Spam'a burada da
0: Siz
1: selam
0: de 1,5-2 yıldır
1: gönderelim.
0: ofiste karşılaşıyoruz. O yüzden biraz aşinayız birbirimize.
1: Evet.
0: Ama yani çok tatlı bir enerjim var. Tabii herkes ekranda ilk gördükleri şey saçların tabii ki. Çok tatlı görünüyorsun. Gerçekten çok
1: Teşekkür
0: iyi.
1: ederim.
0: Peki saçların tabii ki orijinal.
1: Evet,
0: Değil
1: orijinal.
0: mi?
1: Orijinal.
0: İnsanlar merak ediyorlar çünkü inanılmaz güzel bir dikkat çekiyor ve çok tatlı bir enerji de veriyor sana.
1: Çok teşekkür ederim Ümit abicim. Aslında benim saçlarım böyle 12-13 yaşıma kadar dalgalıydı. Ben evin havuzuna girdikçe klordan
0: Öyle
1: mutasyon geçirdi benim saçlarım ve bir süre sonra kıvırcık olmaya başladı. Ama ben de bu stili çok sevdim. Mesela saçlarımı düz yapınca ne kimse beni tanıyabiliyor ne ben kendimi
0: Öyle mi
1: tanıyabiliyorum. O
0: diyorsun?
1: yüzden böyle hem doğal hem
0: Peki
1: zahmetsiz.
0: bunları sen kendin mi düşünüyorsun? Saçların böyle olsun vesaire. Yoksa oturup kıyafetlerine de bakıyorum. Çalışmışsın yani
1: Evet,
0: o
1: senin
0: biraz.
1: için.
0: Özenlisin bu konuda.
1: Evet.
0: Çok iyi. Peki bunları sen kendin mi düşünüyorsun? Yoksa bir arkadaşların, danıştığın arkadaşların var mı? Buna nasıl karar veriyorsunuz ya da karar veriyorsun?
1: Aslında şimdi ilk şarkım Kimen Arkadaşım şarkımda. O da ilk çıkışım onunlaydı. Şimdi ilkin günü olmaz derler ya. Şimdi klip çekiyoruz. Aha, hemen saçı başı değiştirelim. Maşalar yapılsın, topuzlar yapılsın. Şimdi o klibimi izliyorum. Bir yerde yine böyle dalgalı bir saç var. Beni andırıyor. Diğer yerler beni hiç andırmıyor.
0: Anladım.
1: Ve sonra baktım hani ben bu halimle daha kendimi güzel hissettim. Hani insana yakışan bir
0: Tabii
1: saçı
0: tabii
1: olur ya,
0: insan tabii.
1: imza saçı olur yani. Zaten bana şey diyorlardı hep, hani Shakira saçı.
0: Aa, öyle mi?
1: Ona da yakışıyor.

0: yakışıyor. Ben kendime de yakıştırıyorum. Yani böyle devam ediyorum.
1: Biz de zamanında yani 90'larda biz bu işi yaptığımızda yani ilk zamanlarda arkadaşlarımız olurdu. Çok iyi kuaförlerimiz vardı. Çok iyi fotoğrafçılar vesaireler. Biz biraz daha böyle albüm yaptığımız için o dönemler 90'larda.

0: olacak o dönem ve o çok önemli. Orada tabii çok değerli, benim ilk albümde mesela Hicran'ın olduğu albümde Sevil Sert'le çalışmıştık. Sonra Koray Kasap'la, Koray da şimdi yurt dışında New York'ta. Gelirlerdi, bakardık birbirimize, şarkıyı, bütün albümü dinlerdik, bir duygusuna girerdik. Sonrasında elimde 10 tane kıyafet varsa bir tanesini sadece kullanırdık. Üstüne de o bir şey getirirdi. Koray da mesela, nerede çekeceğiz fotoğrafları derdim. Sen hiç bunları düşünme derdi. Sadece duygunu ver bana. Şarkılarını söylerkenki duyguna bakalım. Onu çıkartmaya çalışırdık özellikle. Bu imaj ama şu son dönemde, yeni zamanda çok da bir önemli hale geliyor. Ve ben yeni başlayan arkadaşlar, biz o dönemler ona dikkat ederdik. Onu söyleyecektim, aklıma geldi. İlk 3 sene, 5 sene olabildiği kadar saçlarla, hanımlarda özellikle oynamamak çok işe yarıyor. Çünkü o bir oturuyor, insanlar onu, o yüzü, o saçı benimsiyorlar. Ve,
1: öyle akılda kalıyorsunuz.
0: Değil mi? O çok akıllıca. Ben onu tavsiye ediyorum genç arkadaşlara.
1: Bana da mi? Her röportajımda saçımı soruyorlar. Hatta bazen beni saçımdan tanıyorlar arkadan ya,
0: oluyor,
1: böyle.
0: Oluyor,
1: hani
0: oluyor.
1: Tek kıvırcık benmişim gibi. Hani, ama bu benimle özdeşleşti evet, tabii, galiba.
0: Tabii, tabii. Çok yakışıyor sana. Çok
1: teşekkür
0: tatlı görünüyorsun.
1: Ederim.
0: Çok. Şimdi Mustafa Ceceli ile beraber okuduğunuz bir şarkı vardı.
1: Evet.
0: Yaka yaka. Değil mi? Mustafa'cığım çok seviyorum. Konuşacağız ama üstüne.
1: Evet.
0: Onu mu dinlesek senden acaba?
1: Olur. Çok kısa hikayesinden bahsedeyim. Ben Mustafa abiyle hep çalışmak istiyordum.
0: Evet.
1: Bir şarkımı aranje etmesini istiyordum.
0: Evet.
1: Ama kısmet gerçekten düet yapmamız oldu. Ve Yaka Yaka'da gerçekten çok içime sinen bir şarkı oldu. Buradan Mustafa Ceceli'ye de selamlarımı gönderiyorum.
0: Yaka Yaka dinliyoruz Rabia Tunç Bilek'ten.

0: Hiçbir arkadaşımız.
1: Evet,
0: Şimdi bu
1: Doğanay
0: şarkıyı televizyon
1: Karadeniz
0: söyleyince ben o
1: yazdı.
0: heyecanı anlıyorum. İsmini de onu söyleyelim mutlaka. Bu şarkıyı yazan arkadaşımız.
1: Doğanay Karadeniz'e çok selamlar. Zaten Doğanay çok yetenekli bir
0: Evet, genç.
1: arkadaşımız. Hem Yaka Yaka olsun hem bir sürü şu an hit olmuş bestesi var.
0: Tabii.
1: Yolu Açık olsun, o da solistlikle yapıyor. İnşallah onu da hep aramızda görürüz.
0: Mustafa'ya da güzel olmuş bu şarkı beraber Ceceli'ye de. Mustafa'yı da ilerleyen bölümlerimizde konuk olarak alacağız. Görüştük zaten. O, ben onunla yıllar önce bir stüdyoda karşılaşmıştım ama daha o zaman aranjör olarak Sezen Aksu'nun stüdyosu vardı Kanlıca'da. Çok bizim gerçekten böyle bir müzisyenler arasında saygı sevgi vardır böyle bir görünmeyen kıdemler vardır. Onu çok bilen kardeşlerimizden bir tanesi. Mustafa'ya sevgiler, saygılar olsun.
1: Evet, çok selamlar. Ben de çok seviyorum
0: Peki böyle bu
1: kendisini.
0: tarz şarkılar var. Bu şarkıları biz zamanımızda birisi şarkı istediği zaman bize dinletirdik. Ama bazen de bir isim gelirdi mesela. Onun ses rengini biliyoruz ama şarkı talebi de varsa bizden okumak istiyorsa onun sesine uyacak bir şarkı arardım repertuarım içerisinden. Çünkü bu kıyafeti giydirmek soliste çok önemli bir şey. Burada tabii senin içine sinmesi lazım bir gün. Şarkıyı
1: Evet.
0: dinledin. Seçimlerini peki başka bir destek olan var mı? Mesela bu iyi ama bu sana yakışmamış vesaire gibi sana fikir veren bir danıştığın.
1: Başta ailem halk gözüyle
0: Öyle mi
1: dinliyorlar.
0: diyorsun? En
1: Çocukluğumdan
0: iyisi o.
1: beri odada
0: Tabii
1: bağıra
0: tabii.
1: çağıra şarkı
0: Onlar
1: söyleyen bir
0: söylüyorlarsa
1: kız.
0: oluyor
1: Hangisi
0: iş.
1: sesime
0: Tabii.
1: uyuyor, uymuyor
0: Ama
1: artık
0: ilk önce onlar
1: anlaşılıyor.
0: dinlemeden çok daha önce stüdyo aşaması veya şarkı seçimleri mesela.
1: Şöyle, artık ben de bir besteyi dinlerken benim sesime gider mi biraz hayal edebiliyorum. Hayallerimin tıkandığı
0: Tabii canım
1: noktada
0: onu
1: girip
0: artık.
1: demosunu
0: Evet
1: okuyorum.
0: evet.
1: Sonra diyorum ki bu hiç hayal ettiğim gibi olmadı ya da ben bunu pek yakıştırmıyordum kendime. Çok güzel oldu falan.
0: Denemeden
1: Çok
0: olmuyor değil mi?
1: şaşırtabiliyor ton farklarıyla.
0: Benim öyle nokta atışım iki tane var. 1995'ti. Ben Deniz'in albümünde Gönül Yarlar İçinde. O şarkı vardı. Bir de Levent Yüksel. Çok eski arkadaşım tabii benim. Bizden yaşça biraz daha büyük. Bir önceki kuşak gibi oluyor. Ona da Bu Hayat Dediğin diye bir şarkı vermiştim. 2000 senesinde okumuştu. Levent, ben hayatımda ilk defa birisine dedim. Levent dedim. Seni çok seviyorum. Biliyorsun seviyoruz. Bir şarkı var elinde ama bunu kesinlikle sen okumalısın dedi. Sonra ben ona gönderdim şarkıyı. Yine de haklıymışsın dedi. Okudu, albüme de koydu. Bir de ben Deniz'de onu yapmıştım. Kıyafet hakikaten kıyafet gibi bazen görüyorum
1: Ama
0: ama...
1: bestecinin de o kendi yeteneği mi abicim, yani onu hayal edebilmesi yani.
0: Güzel bir şey ya. O birbirine uyduğu zaman çok hoşuma gidiyor benim. O ses o şarkıda parlayınca ve o şarkıyı okuyan arkadaşıma da güzel ve tatlı bir
1: Ben de
0: hatıra
1: nasip olursa
0: yaşatmışsa...
1: senin bir besteni okumak
0: Biliyorum,
1: isterim.
0: biliyorum. Şimdi
1: Hayallerinde bana ne giydiriyorsun
0: biliyorum.
1: acaba
0: Çok
1: şarkı
0: düşünüyorum. Bir
1: olarak?
0: buçuk iki yıldır benim bütün hayallerimi çok çok çok biliyorsun seninle ilgili. Müsaadenle diye bir şarkım vardı. Ben özellikle senin şarkılarına ağırlık vermeye, seni duyurmaya sesini insanlar çünkü biliyorlar mutlaka, seviyorlar şarkılarını ama burada bambaşka bir orkestra, güzel tatlı bir orkestra ile
1: Evet, canım
0: Hakan Yeşil
1: orkestramız.
0: Orkestrası'nda Evrimcim sağ olsun. Bugün Osman bize geldi. Hakan Söversen var, burada Çağatay var, İlker var sağ olsunlar. Müsaadenle yapalım mı?
1: Yapalım, müsaadenle de beni insanların en çok tanıdığı
0: Değil
1: şarkım.
0: mi?
1: Çok sevildi. İnsanlar beni görünce böyle çiçekler açar mı kalbinde kız
0: Ama
1: diye
0: sende güzel
1: kaldım.
0: enerji var. Güzel enerji var.
1: Değil mi?
0: Şarkıda duyalım bunu bakalım nasıl bir enerji.
1: Tamam.

0: Süper, süper.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi seninle ilgili biraz dedim ki Rabia'yı tanıyorum, sohbet ediyoruz ama çok enteresan, endüstri mühendisliği bölümü mezunusun. Değil mi? Doğru hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Evet.
1: Bitirdim.
0: Çok acayip, çok acayip.
1: Vaktinde bitirdim, hiç uzamadı.
0: Süper ama oradan müziğe geçiş çok acayip ama müzik aşkına kimse engel olamıyor ya.
1: Aslında ben kendi kaderimi biraz kendim değiştirdim Ümit abicim. Burada beni tanımayanlara ufak bir özet yapayım. Ben liseye giderken kendi sesimi keşfettim ve aileme dedim ki ben şarkıcı olacağım. Ve o zaman da fen lisesinde okuyorum. Hani doktor, mühendis olacağım. Başka çıkış yolum yok. Ailem de bir heves zannetti bunu. Sen mühendisliği kazan, altın bilekliğini al, biz senin arkandayız dediler. Sonra ben okulumu kazandım. Kara kara düşünüyorum. Bizim ailede ne ünlü var, ne yapımcı var. Bu iş nasıl olacak? Bir gün arabamda gidiyorum. Bir ses yarışması duydum radyoda. Aradım, ailemden gizli katıldım. Bir beklenti yaratmamak için. O yarışmada da ben birinci oldum. Bana bir telefon, siz seçildiniz. Sonra ben aileme dedim ki ben böyle böyle bir yarışmaya katıldım. Ben birinci oldum. Babam ilk dedi ki bunlar dolandırıcı. Sakın inanma.
0: Öyle miydi ya, Allah ya? Oluyor öyle şeyler maalesef.
1: İnanmadı. Oluyor, sonra oluyor. Biz canlı yayına gittik. Ondan sonra inandı ve benim kaderim öyle değişti. Ondan sonra İskender Paydaş'la tanıştım ve sektöre girmeye başladım.
0: Onun içerisinde tabii ki o müzikle matematiğin birleştiği bir nokta var ya. Böyle biz içerisinde onun bazı parçalarının trafiklerinde onu çok yaparız. Endüstri mühendisliği de biliyorsun aslında bakarsan çok geleceği olan bir meslek.
1: Evet, çok.
0: Doğru mu? Orada yani
1: var,
0: her bölümde bulunabiliyorsun.
1: Geniş.
0: Yani evet. Herhangi bir işe girdiğin zaman onun herhangi bir mekanik tarafı çalıştığı anda sisteme devreye girebiliyorsun. O bölümde eğer branş tabii ki mutlaka farklar vardır. Hı hı. Ama yani çok enteresan. Yani endüstri mühendisliği ve oradan müzik, bu müzik aşkı çok acayip bir şey. Gerçekten.
1: Çok acayip bir şey gerçekten.
0: İnsan bir girdi mi? Bazı avukat arkadaşlarım var, doktor arkadaşlarım var. Doktorlar özellikle çok meraklı oluyor. Onlar bu acayip bir bizim yaşadığımız hayat onlara biraz 6 sene okudukları için özellikle doktorlarda çok ilginç geliyor onlara bizim hayatımız. Bir avukat arkadaşım da mesela gitar çalıyor, beste yapıyordu, söz yazıyordu. Yıllar geçti aradan avukat oldu, avukat olarak hayatına devam ettiriyor ama o elinden gitarı asla düşüremiyor, içinden çıkamıyor.
1: Bu çok başka bir aşk. Ben hatırlıyorum, üniversitede finallerime çalışıyorum. Artık uykusuzluktan ölüyorum ama hedefim bu derslerin hepsini geçeceğim, müzik yapacağım. Oradan çıkıp stüdyoya kayda gideceğim.
0: Değil mi?
1: O bütün enerjimi gerçekten şu an böyle izlesem filmde inanamam yani.
0: Hiçbir şey dolduramıyor.
1: Aynen.
0: Serdar Ortaç'ın bir şarkısı vardı. Yanlış hatırlamıyorum değil mi senin okuduğun?
1: Aradan geçen yıllara.
0: Ben öyle hatırlıyorum onu. Aklımda öyle kalmış. Onu dinlesek mi acaba?
1: Tabii ki. Ben de merak ediyorum. Tabii
0: ki. Yepyeni değil mi bu yani şimdi?
1: Evet. Bu aslında eskiden Gülben Ergen'in bir cover'ıydı.
0: Öyle mi?
1: Ben çocukluğumdan böyle hayal meyal hatırlıyordum ve ben de tekrar yapmak istedim. Hmm. Böyle duyunca bir hatırladım ve kendime yakışacağını düşündüm. Sağ olsun.

0: Serdar Bey de müsaade verdi ve aferinimizi de aldık.
1: Serdar'cığım selamlar olsun.
0: Hem Gülben Hanım'dan hem Serdar Bey'den de aferinimi aldım. O yüzden çok mutluyum.
1: İyi var, süper. O zaman yapalım bu şarkıyı.

0: sağlığı.
1: Teşekkür ederim.
0: Hayırlı uğurlu olsun bu arada.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Başkalarının şarkılarını okuyorsun ama çok da güzel yakışıyor sana.
1: Teşekkür
0: ederim. Ama ben
1: ederim.
0: Birazcık araştırdım. Dediğim gibi senle de sohbet ettiğim için söz ve beste yazma konusunda bir yol alıyoruz galiba orada, değil mi? Kendi şarkılarını
1: evet.
0: yazmaya başladın.
1: Evet. Bir tane Velet diye bir rapçi arkadaşımla bir şarkımız vardı. Onu mesela beraber yazmıştık. Varya isimli şarkımız. Böyle yanımda benden daha söz yazmaya deneyimli biri olduğu zaman ben de böyle açılıyorum. Bu konuda öğrencin olabilirim Ümit abi.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Ustadan öğreneyim.
0: Keşke. Keşke o kadar zamanımız olsa. Ben de elimdeki şarkıları toparlamaya çalışıyorum. Son 15 senedir bir paylaşmadım yani şarkılar var.
1: Ne hazineler vardır orada ya.
0: 60'tan ayırdım. Ama çıkartacağız, onları da çıkartacağız. Hepsi çıkacak. Hazırlıyorum, büyük bir heyecandayım. Ama seni 1995 senesine götürebilirim. O dönem yazdığım bir şarkı var. Gönül Yerler İçinde.
1: Ay hemen dinleyelim.
0: Çok severim ben. Gerçekten de bende her şarkının bambaşka bir hatırası var. Bu da güzel bir aşk şarkısı diyebiliriz. Ama buruk bir aşk.

0: Senin şarkılarında her şey var zaten. Kan, ter, gözyaşı, aşk.
1: Çok şükür iştenlik olsun ama en önemlisi ne var? Ümit var içinde. Ümitli şarkılar.
0: Evet.
1: Çok şükür.

0: Vallahi o yıllara
1: Ne
0: gidiyorum bir anda.
1: yazmışsın Ümit
0: 25
1: abi
0: yaşındayken
1: ya?
0: yazmışım. Hala çok şükür
1: 25 yaşında
0: 30
1: ne
0: yaşındayım
1: yaşadın?
0: diye. Ah,
1: İpin
0: aşk
1: ucunda
0: çok güzel
1: atılan.
0: şeyler yazdırıyor. Hayat çok güzel şeyler yazdırıyor. Mesafeler, gurbet, hasret bana çok yazdırdı. İlk 6 yıl çok yazdırdı. Çünkü ben İzmir'den İstanbul'a geldiğim için bütün arkadaşlarımı, ailemi orada bırakıp gelmiştim. Bunlar yazdırıyor. Ama bizden çok çok değerli, çok tatlı insanlar tabii ki vardı bizden önceki kuşaklarda. Mesela Ajda Pekkan'ın sözlerini yazan Fikret Çeneş.
1: Evet, çok severim onun
0: Muhteşem değerli.
1: sözlerini.
0: Gerçekten kendilerini ifade etme yeteneğine sahip olma olduğu o hanımlar var. Yani biliyorsunuz bazı coğrafyalarda hanımlar

0: kadınlar seslerini duyuramayabiliyorlar. Çok şükür biz böyle çok şükür çok tatlı bir ülkedeyiz. Ve burada Fikret Çinleş gibi çok değerli sözlerleri var ve çok güzel eserler bıraktılar bize. Onlardan bir şarkı söylemeyi çok isterim. Bir Günah Gibi mesela.
1: Ah, çok
0: Ya Fikret
1: severim.
0: Çinleş'in o kadar şarkıları. Tabii ben onları da anlatacağım. 93 senesinde Ajda Pekkan'a back vokal yapmıştım. Bu şarkılara back vokal yaptığımda da çok güzel eserler gerçekten. Ben de bir o günlere gideyim.

0: Tabii ki bu şarkı beni nerelere götürdü? 1993, Ajda Pekkan'a back vokal yaptığım dönemlerde. Biz ilk önce bir sahne alırdık. Ajda Hanım'dan tabii çok tatlı şeyler öğrendim gerçekten. Sana onu soracaktım. Şimdi işe başlıyoruz. Güzel albümler, single'lar yapılıyor. 500 kişinin karşısına çıkıyorsunuz. Değil mi? Sonra belki nasipse 1000 kişi, belki 2000, 3000 kişilik salonlar. Oradaki heyecan işte. O çok acayip.
1: Evet.
0: Sen en son çıktığın kalabalık. Biliyorum seni yani, konuşacağız onlara da konserlerini. Oraya çıktığında o tabii ki daha da hoşuna gidiyor değil mi? Daha da heyecanlanıyorsun.
1: Çok güzel oluyor. Yani insanların enerjisi ne kadar fazlaysa, ne kadar eğlenmeye çok gelmişlerse, etkiliyor. Şarkılara eşlik ediyorlarsa ben daha da motive oluyorum. Evet. Ve seyirci gerçekten çok önemli bir faktör.
0: Çok önemli. Şimdi benim çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi daha var. Ve sahnede ben okuyorum bunu. Hiç asla ne zaman okusam aynı keyifle ve aynı lezzetle Bu Gece diye bir şarkı var.
1: Evet, ben de çok seviyorum.
0: Bakayım vokal yapabileceğim bir yerler var mı? Çünkü sen bayağı iki ton yukarıdan okuyorsun ama yapabileceğim bir yer yakalarsan ben de eşlik ederim. Bu Gece'yi söyle çok.
1: Bu Gece.

0: hiç eskimeyen bir şarkı değil mi?
1: Asla, çok acayip. Benim de bu şarkılar mesela çocukluğuma götürüyor, gençliğime götürüyor. 80'ler tabii ki bu. 80'lerin sonlarıydı galiba. Çok şahane şarkılar, gerçekten çok çok iyi. Şimdi şöyle bir nerelere gitsek? Aslında Ajda Pekkan değil mi? Sen de çok seviyorsun o şarkıları.
0: Ben çok seviyorum. Onun şarkılarını yorumlamayı çok seviyorum ve repertuarımda olabildiğince de yer veriyorum. Müthiş şarkılar, hiç dönemi geçmiyor. Her dinlediğimizde ayrı bir keyif.
1: Kaç yıl devirdiler bir de yani. 40 yılda devirdiler neredeyse değil mi? 40 yılı geçti hatta. Tabii
0: Maşallah.
1: tabii. Onlardan bir tanesi daha var. Son Yolcu var mesela. Ben onu çok okuyorum. Sen de
0: Ben de
1: çok
0: çok
1: seviyorum.
0: severim.
1: Aa, çok tatlıdır. Onu mu seslendirelim acaba diyorum.
0: Onu seslendirelim.

0: Çok tatlı yakışıyor bu şarkılar, eski şarkılar gerçekten.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok güzel bir enerjisi var değil mi? Gerçekten de ya. Ah, şimdi konserlerim var biliyorum. Çok tatlı. Bu arada Avrupa'da çok değil mi? Çok konserler oluyor ama yurt dışında da oluyor tabii ki ama Almanya'da bambaşka bir hava var. Orası zaten evet. Ben Berlin'e gittiğimde gerçekten hiç yani Türkiye'deymiş gibi hissediyorum
1: yani
0: çoğu yerinde.
1: Avrupa konserleri İnanılmaz. Çok tatlı geçiyor. Çünkü oradaki gurbetçilerimiz bizleri o kadar özlüyorlar ki ya ben orada nerede sahneye çıksam festival olur, ne bileyim böyle özel konser olur. Daha böyle kermes gibi konserler de yapıyorlar gurbetçilerimizi toplamak için. Ben ne zaman çıksam herkes böyle eğlenmeye gelmiş oluyor. Bilinen ve bilinmeyen şarkılarımı ezberleyip gelmiş oluyorlar.
0: Çok,
1: çok eğlenmeye evet, geliyorlar. Çok Avrupa çok konserleri çok güzel geçiyor ama benim bir rekorum var. Ben bu sene Avustralya'ya gittim, Melbourne'e. Ay. 22 saat uçtuk.
0: Ya işte.
1: Gerçekten
0: ben
1: oraya gidip.
0: Ben bir sefer sırf bu yüzden.
1: Türkleri görmek, yani. O sahnede onların enerjisini almak gerçekten ama bütün yorgunluğumuza yani. Değiyor.
0: Bir gün ben de gideceğim mutlaka istiyorum da. Kesin. Bir iki sefer öyle 22-23 saat. Ya bir oraya yakın bir yere gittik. Yani bir Endonezya tarafına gittik. Dura dura gidince ama orası bayağı bir mesafe.
1: Evet.
0: Şimdi yine bir geçmişe gidelim bakalım. 80'lerin sonlarına gidelim. Sonra yine 70'lerde çıkan şarkılar var. Çok güzel. Beraber söyleriz belki. Yani ben de eşlik edeceğim.
1: Tabii ki.
0: Başlasın mı?
1: Başlasın.

0: Çok güzel. Şarkıların da çok güzel. Sen de çok güzelsin. İnşallah yolun böyle pırıl pırıl güzel güzel akıp gitsin.
1: Çok teşekkür ederim Ümit abicim. Bunları senden duymak çok güzel. Burada senin programında olmak gerçekten gurur verici. Ben teşekkür ediyorum davetin için.
0: Ayaklarına, canına, nefesine sağlık olsun. Bir sonraki ümitli şarkılarda tekrar görüşmek dileğiyle güzel bir şarkıyla bitireceğiz. Değil mi?

0: Kendisi son yılların birçok hitine imza atmış. Üreten, şarkılarını yazan, besteleyen Kurtuluş Kuş bizimle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Neredesin? Kim tutuyor ellerini? Neredesin? Ben bıraktığım yerdeyim.
1: Yola başlıyorsun, bir sürü zorluk çekiyorsun, tırmanıyorsun, bir başarı elde ediyorsun ve sana o başarının karşılığında yetmiyormuş.
0: Ödül.
1: Bunu yapıyorlar ya, ödül.
0: Evet.
1: O ödül beni sürekli yeniliyor.
2: Dün gece çok
3: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te. Aşkım.

Saygıdeğer TRT Müzik izleyenleri ve stüdyomuzdaki çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün çok kıymetli konuklarımız var. Fazla sözü uzatmak istemiyorum ve kıymetli partnerim, sevgili abim Selahattin Alpa'yı huzurlarınıza davet ediyorum.

0: Candan teşekkürler. Allah'tan aşağı hele ki varsınız. Kıymetli hazırım ve bize ekran başında izleyen değerli dinleyenlerim. Saygılarımızı, sevgilerimizi her zamanki gibi sunuyoruz. Değerli kardeşim Hamdi Erol'la beraber. Nasıl böyle bir ikili? Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu alkışa 3 günlük gelin bilene yerinden kalkmaz ona göre. Canlar teşekkürler.
1: Sağ olun,
0: Canlar,
1: çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz.
0: Ve hemen çok sevgili misafirlerimi davet etmek istiyorum, değerli kardeşlerimi.
2: Mustafa ve Müslüm Eke.
0: Güzel bir alkışlar.

0: Harikasınız. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Orkestramızın ellerine, kollarına sağlık efendim. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür
0: canım
1: ederiz.
0: Canım arkadaşlarım, vallahi ne iyi ettiniz geldiniz. Ne mutlu sizleri böyle
2: ben
0: burada görmek.
2: Ben ilk olarak hemen bir soru soracağım. Bak ilk olarak sorayım her zamanki gibi. Yolculuk nasıl geçti?
1: Evet. Çok iyiydi.
0: Türkiye televizyonlarında bir ilk bu soru. Evet. Yolculuğunuz evet. Nasıl geçti?
1: Size gelen yollar gayet keyifli.
2: Canımsın benim. Bu evet, lafa lütfen güzel bir alkışlarınızı rica edeyim.
3: Teşekkür ederiz.
0: Hoş geldiniz. Buyurun isterseniz. Selahattin evet, abicim oturalım. Peki, öyle canım. Devam buyurun edelim. Canım. Evet, arkadaşlar yani sizleri nasıl anlatmak lazım çok bilmiyorum ama hakikaten hem müzik kalitenizle, hem sanatsal duruşunuzla, kişiliğinizle, karakterinizle soyadınızı adeta bir marka haline getirdiniz. Vallahi herkese nasip olacak
2: ama
0: bir şey değil, bu tebrik ediyorum
2: biliyor
0: yürekten.
2: Musunuz?
0: Buyurun.
2: Özellikle ve özellikle gençlerimize halk müziğini sevdirmemiz lazım ve değerli kardeşlerim hakikaten...

0: Hakikaten sevdirdiler. Gözlerinden öpüyorum. Tek kelime.
1: İyi ki varsınız. Evet, alkışlar Mustafa ve Müslüm Eke için gelsin efendim.
2: Sağ olun. Teşekkür ederim.
1: Evet, çok sohbet etmeden daha çok formatımız gereği müzikle devam ediyoruz. Olur. Ama eserle devam ettikten sonra yine sizlerle sohbetimize devam edeceğiz. Evet.

0: Bravo.
1: Canım
0: harikasınız.
1: Ağzınıza sağlık.
2: Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkürler.
0: Ağzınıza nefesiniz, sağlık. Teliniz dert görmesin.
1: Evet. Hamdiyeciğim, sıra sende herhalde.
0: Yok, ben konuklarımızı bugün biraz yoralım istiyorum.
1: Öyle mi?
0: Evet, Selahattin abicim.
1: Madem
0: müsaade var mı? Yorabilir miyiz size?
2: Tabii, ne demek, zevkle.
0: Ya hazır sizi bulmuşken bol bol söyletelim istiyoruz yani mümkünse. Ne seslendireceksin?
2: Evet, bir Tunceli türküsü, Ovacık türküsü. Efendim efendim, canım efendim. Sözleri Virani'nin, müziği de Firik Dede'nin. Çok güzel bir türküdür. Onu seslendirmek istiyorum.
0: Haydi bakalım. Keyifle dinliyoruz. Alkışlarınız Müslüm Eke için.
2: Mikrofonumu ben çok az burada duyabilir miyim?

0: Müslüm Eke.
1: Çok teşekkürler canım benim.
2: Teşekkür ederim.
0: Yüreğine, nefesine, sazına, teline sağlık.
1: Evet, hemen bekletmeden.
0: Evet, evet, ben sıra de sende. Sunam senden evvel vadem yeterse diyeceğim. Çok sevildi. Umarım dinlemeyenler de severek dinlerler. Hadi bakalım.

0: Çok teşekkürler. Ağzına sağlık canım
1: benim. Ben teşekkür ediyorum. Alkışların en büyüğü orkestramız için gelsin. Kıymetli şefim Selçuk Murat Kızılateş ve kıyamda bütün arkadaşlarımız.
0: Evet, efendim. Benim teşekkürlerim olacak. Can hemşerilerim burada özellikle dernek başkanımız Sayın Süleyman Kürtçioğlu beyefendi sağ olsunlar, lütuf ediler. Bir sürü değerli hemşerilerimi sağ olsunlar. Çok teşekkürler canım hemşerim.
1: Yalnız hoş
0: benim benden 10 yaş büyük olmasına rağmen hala daha genç görünüyor. Profesör Doktor Türker Eroğlu halk müziğini, daha doğrusu ben Elazığ türkülerini ondan tanıdım. Çok teşekkürler, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. O da aramızda oturuyor. Ve Bitlis'ten Erdem kardeşim teşrif ettiler. Sağ olsunlar, var olsunlar diyorum. Binlerce teşekkürler ediyorum. Ayrıca Bitlis balı da getirdiler. Candan teşekkür ediyorum. Ben niye zahmet ettim? Bir 50 kilo getirmiştim. Biraz daha fazla olsaydı millete dağıtırdık. Bitlis balı deyince artık orada duruyor akan sular. Efendim ben bir teşekkürümü daha etmek istiyorum. Dekorumuzu nasıl buldunuz? Güzel değil mi? Evet. Bu birimleri canım benim sağ olsun bize hiçbir şekilde, her zaman dediğim gibi bila istisna, evet, Murat Tunç kardeşime teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun Malatyalı hemşerime diyorum.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Şimdi okuyacağım türkü çok sevdiğim değerli kardeşim Altan Bağış. Son zamanlarda siz de farkındasınız. Gerçi türkü daha yeni geleneği buldu. Çok eski türkü ama o kadar içimden geldi ki okumak istiyorum. Altan Bağış kardeşimin, diyorum ki Yasemen, ama inşallah Altan bir Yasemen daha çıkar. Onda ben talep olurum. Bak 37. CD'mi hazırlanıyorum. Bundan sonra şöhret olacağım. Evet.
1: Alkışlarınız Selahattin Alpay için.

0: mesela.
1: Ya bu nasıl bir yasemenmiş? Bu nasıl bir yasemenmiş? Çok teşekkürler. Sağ olun. Var olun efendim.
2: Evet. Harikasın abi. Nefesine yüreğine sağlık. Evet. Her isme bir eser vardır herhalde. Ama benim ismime çok zor.
1: Efendim?
2: Benim ismime çok zor.
1: Neden?
2: Yasemen var. Ayşe evet. var. Fatma var. Ama Hamdiye olmaz. Çıkmaz.
1: İstisna bir şey.
2: Bilmiyorum artık yani.
1: Allah'tan adın Hamdi, yani ne diye Hamit olmadı.
2: Hamdiye.
1: Güzel. Her şeyin.
2: Öyle.
1: Eğer bir isim verilmişse mutlak onun bir rahmani bir şekli var.
2: Muhakkak vardır.
1: Değil mi konuklar?
2: Sürayet eder evet. derler anlamında.
1: Evet. Evet. Sağ olun.
2: Sevgili Mustafa, son zamanlarda çok güzel bir eser yayınladın, dinleyicilerimizle buluşturdun. Evet. Ve bir ilk gerçekleşti senin sayende. Yapay zeka ile ilk Türk Halk Müziği klibini evet. çekmiş oldun değil mi? Biraz bahseder misin bize?
3: Evet, yapay zeka teknolojisi kullanılarak bir klip oluşturduk. Tabii içerisinde normal teknolojiyle çektiğimiz görüntüler de vardı. Biraz çağı takip ediyoruz galiba diyebiliriz. Her iki kültürü bir arada iletmeye çalıştık. Dönüşler de çok güzel. İnsanlar
2: harika
3: bayağı
2: bir klip.
3: Beğendiler.
2: Hakikaten yani. Oradaki dedeye zaten evet. bayıldım ben. Yani. Bu kadar gerçekçi.
3: O kadar zor ki aslında.
1: Bu yapay zekanın hiç mi hatası yok?
3: Kul yapısı sonuçta.
4: Kul yapısı her şey olabilir.
3: Her şey olabilir.
1: Değil mi yani? Evet.
2: Ama harika.
3: Yapay bir kere.
1: Evet. Yapay evet. O da kul yapısı. Abi. Değil mi? Evet.
2: Aynen.
1: Evet canım şimdi.
3: Müsaaden evet. olursa bir Malatya'ya gitmek istiyoruz.
1: Tabii ya. Ayıp söylemesi şeref duyarız yani. Evet. Malatya deyince bir çapik beklerdim ama yani. Evet. Neyi okuyoruz? Pardon. Evet, özür dilerim.
3: Bir Arguvan Uzun Hava okuyalım istiyoruz evet. başta. Bey Dağı'ndan yol aşırım.
1: Çok güzel. Peşi.
3: Hasan Durağ'a evet. yad edeceğiz. Sonra da abim devam etsin. Böyle evet,
4: sonrasında da sizin derlemeniz Kayanın Dibinde Mal mı Yayılır?
1: Vay vay vay.
2: Haydi
1: vay,
2: bakalım.
1: Vay.
2: Alkışlarınız Mustafa Ekebe Müslüm evet. Eke için. Evet.

0: Çok teşekkür ediyorum. Alkışlar Mahsuni Şerif'e gelsin. Mahlasını okuyamadık ama.
1: Evet.
0: Çok teşekkürler.
1: Efendim, her şeyden evvel bir şey hatırlatmak istiyorum. Göstermiş olduğunuz genel anlamda, gerek ekran başlarında gerek sizlerin bize göstermiş olduğunuz teveccühe layık olmaya çalışıyoruz. Candan teşekkürler ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum.
0: İyi ki varsınız. Evet. Evet.
1: Ve bu ara sürpriz. Efendime söyleyeyim, Türker Hoca. Şöyle diyorum. Aman mezarımı derin edin. Kışlara doldu bugün. Tam buram rebab oldu. Dön beri dön, yüzün göreyim. Kimdi bu? Lakabıyla söylüyorum. Bekçi Baku ve Baki Yurtsever. Rahmetle anıyoruz. Rahmetle anıyoruz. Ve şu anda Ramazan kardeşim, yani oğlu, eşi ve torunu burada. Ben bunu böyle spontane oldu. Acaba hoca ne diyorsun? Böyle bir kritik rahmetlikten okumak istiyorum. Evet. Evet.

0: harikasınız.
1: Sen bir ayağa kalkar mısın? Bir ayağa kalkar mısın? Evet, güzel kardeşimi de güzel alkışlarınız olsun. Çok teşekkürler. Sağ olasın, var olsun diyorum.
0: Nefesin sesin dert görmesin evet. Abicim. Sevgili Mustafa, çok güzel bir ses söyleyeceksin. O kadar çok seviyorum ki bu eseri. Zevkle dinleyeceğim ya. Bağlandı yollarım, kaldım çaresiz diyeceğiz.
2: Şimdi bir sürpriz yapacağız size.
3: Bir sürpriz de bizden.
2: Evet.
3: Bu sürprizler
0: akşamı.
2: Biz şimdi jenerasyon olarak hep böyle ustaları görme fırsatımız oldu. Baktık bir ustamız Selahattin abi sürpriz yapıyor. Şimdi biz de bir sürpriz yapmak
3: istiyoruz. Hadi bakalım. Sürpriz de bizden evet.

0: harikasınız.
1: Sevdiğine güzel bir türkü. Unutulan ama hiçbir zaman, daha doğrusu unutulmayan güzel bir türkü. Ne diyoruz? Eşref.

0: Çok sağ olun. Var olun efendim. Çok teşekkürler.
1: Sesin yüreğini evet. Ders görmesin abicim. Harika bir Urfa türkü seslendirdin. Aslında ben de arada bir uzun hava okuyacaktım. Sana sürpriz yapacaktım ama.
0: Ya niye yapalım?
1: Süremiz çok az kaldı.
0: Öyle mi? Peki.
1: O yüzden dedim ki Müslüm ile Mustafa bizim için birer daha eser söylesinler. Sonra da birlikte programımızı peki. Kapatırız.
0: Şimdi ben tekrar bunu hatırlatmakta fayda görüyorum. Gerçekten candan teşekkür ediyorum. Talepler var. İnşallah bir dahaki haftaya tekrar hep beraber olmak dileğiyle ve sizleri bekliyoruz. Sağ olun, var olun efendim.
1: Evet. Müslüm sen çok güzel bir eser söyleyeceksin bizim için şimdi. Yalancısın, inanamam.
2: Evet, Mahsuni Şerif'ten yine bir türkü.
1: Haydi bakalım.

0: Özlü Beke. Harikasınız. Evet, hemen sözü çok uzatmadan Mustafa, evet, sen oku bizim için bir şeyler. Çünkü çok az vaktimiz kaldı.
1: Büyük Ozan Aşık Davut Sulari'den Tercan Sürmelisi diye adlanan

0: adlandırılan bir türkü var. Herkes Yozgat sürmelisini bilir. Ona naziri olsun diye Davut Sulari bunu bestelemiş. Öyle bir iddia var. Şimdi onu bir seçelim.
1: Şahane, alkışlarınız Mustafa Eke için. Haydi bakalım.

0: Sağ olun. Bravo. Evet. Değerli kardeşim, şefimiz Murat Selçuk Kızılateş'e ve tüm arkadaşlarıma candan teşekkürler diyorum. Yayında emeği geçen tüm çalışanlara saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Ve yine benim derlediğim güzel bir türküyle final yapıyoruz. Ne diyor? Bitlis'in önü bağlar.
1: Bağlar. Haftaya evet. Tekrar görüşmek üzere evet. Efendim. Sizleri stüdyomuza bekliyoruz. Sizleri de Bitlis. Ekranlarınızın başına bekliyoruz kıymetli izleyenlerimiz. İyi ki geldiniz. Sefalar getirdiniz.
2: Teşekkür ediyoruz. Bizim
1: tekrar
2: için olur.
1: Sizleri görmeyi ümit ediyoruz. Programımıza çok teşekkür ediyoruz. Harikasınız. İyi ki varsınız.
0: Haftaya buluşmak dileğiyle. Saygılar, sevgiler.

arasında düzenlenecek etkinlikler ve özel yayınlarla TRT 2 ekranlarında olacak. Proje sahipleri ve sinema dünyasından konuklarla söyleşiler, etkinliklere dair özel içerikler, 12 Temmuz'dan itibaren her gün saat 19'da canlı yayınlanacak olan 12 Punto Özel'de.

0: hafta başka bir hikayeye misafir olduğumuz başka sahnede
1: şarkıların izinde, duyguların peşinde bir yolculuğa çıkıyoruz. Evet, ben İsmail Özkan.
0: Ben Canan Çal. Gönlümüzün unutamadığı sayfaları birlikte aralıyoruz efendim.

0: İnsanlar şaşırıyorlar. Ben sahnede bambaşka bir hale bürünüyorum. Çünkü zaten normal hayatta öyle olsam yani
1: sahneye bir şey kalmayacak.
0: Sahneye bir şey kalmayacak. Evet. Yani onları da gizliyoruz yani sahneye dönüyoruz. Of, aşk yüzünden Arap saçına
2: döndüm. Müziğin kanunu yarın TRT Müzik'te.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
4: Seni koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: TRT Müziğin kıymetli izleyicileri, ekranlarınızın başına, Müzik Yolcuları programına hoş geldiniz. Yine bavulumuzda birbirinden güzel şarkılarla ve sizin isteklerinizle ekranlarınızdayız.
1: Ne mutlu ki bu yolculuğu birlikte paylaşıyoruz. Sizin isteklerinize cevap bulmak, birbirinden kıymetli dostlarımızla birlikte müziğin o gizinde harika harika yolculukları sizlerle paylaşmak bizim için büyük bir keyif. Yine harika eserler var değil mi sevgili Mine?
0: Tabii ki, ama en önemlisi de kıymet verip bizi izleyen, zaman ayıran dostlarımızın isteklerini ayırdık yine bu bölümümüzü.
1: Öyle güzel bir yolculuğu paylaşıyoruz ki sadece izleyici değil, katılımcı olarak da o güzel seslerinizi her programda duymak bizi öylesine mutlu ediyor ki bu programda da yine çok güzel şarkılar söylenecek.
0: Bence de ve şimdi hemen dilersen.

0: bir örneğiyle başlayalım derim. Lütfen. Her hafta alıştığımız gibi sevgili Ahmet ve hepsi birbirinden kıymetli arkadaşlarımın eşlikleriyle ama sizin de solistliğinizi bekleyerek şahane bir şarkı var şimdi sırada. Bir Coşkun Sabah bestesi, sözleri de Ülkü Aker'e ait. İşte bu bizim hikayemiz diyecekler ama hikayenizi siz söyleyeceksiniz.
1: Biz bu hikayeyi dinlemekten büyük zevk duyacağız. Lütfen yine sosyal medyada bizlere ulaşır, bizleri etiketlerseniz zevkle de bunları paylaşmaktan mutluluk duyacağız. Buyurun sevgili dostlar, Türk filminin o güzelliklerine gidelim.

0: Filmin adı İşte Bu Bizim Hikayemizdi, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Gerçekten biz de o hikayenin içinde şöyle bir gezintiye çıktık ve geri geldik. Öyle değil mi dostlar? Bence sizler de aynı duyguları hissettiniz diye düşünüyorum. Kanun'un ve bütün arkadaşlarımın o enstrümanların o tınılarıyla bambaşka diyarlara gittik geldik. Gönüllerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Bu yolculuğun en keyifli yanı da inanın bu. Sizlerle birlikte paylaşmak. Sizlerin aynı bir sohbet gibi.
0: Tabii
1: laf
0: ki.
1: Laf lafı açıyor, hikayeler yazılıyor ve ortaya bu güzellikler çıkıyor. Şimdi bir başka güzellik var ve
0: evet,
1: başka bir güzel bestekar kalp var. Zekai Tunca abimizin yine klasikleri arasında girmiş unutulmaz bir eseri.
0: Evet.
1: Gülü susuz seni aşksız bırakmam diyeceğiz ama.
0: Evet.
1: Neler söylemek istersin bu eserle ilgili?
0: O güzel eseri çok fazla istek almıştık zaten. Ve hem Zekai abimize, kıymetli Zekai Tunca'ya hem de bu güzel sözleri yazan Aşkın Tuna'ya kocaman selamlar gönderelim. Kalpten bir selam ve sevgi gönderelim. Ve şimdi dilerseniz hem isteyen dostlarımızla hem de seven dostlarımızla birlikte okuyalım. Gülü susuz seni aşksız bırakmam diyeceğiz.

0: Gönlüne sağlık sevgili Mine.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Sen okurken aklıma ne geldi biliyor musun? Bestecisiyle yorumcusuna kadar birlikteyse söz yazarıyla da bestecinin ne kadar uyumu önemli değil mi? Tarihte evet. Tam bunlara da şahitlik ettiğimiz aslında peş peşe de iki eser geldi. İşte evet, Aşkın Tuna'la buluşuyor Zeki Aytunca. Ülke Aker'le Coşkun Sabah buluşuyor. Ortaya böyle güzellikler çıkıyor. Ne dersin?
1: Vallahi işte müziğin güzelliği ve birleştirici gücü hem müziği yapanlarda hem de dinleyenlerde. Değil mi?
0: Aynı lisanı konuşmak. Gerçekten melek lisanını konuşmak.
1: Gerçekten çok çok önemli ve şimdi yine yaşayan bestecilerimizden çok kıymetli hocamız, kıymetli büyüğümüz Amir Ateş'in yine sizlerin çok sevdiği ve çok istediği bir eseri var sırada. Sanıyorum ben söylerken hepiniz bir ah ne güzel bir eser deyip yine katılacaksınız bu güzel esere. Şimdi ne diyeceğiz Ahmetciğim?
0: Bir Kızıl Gonca'ya Benzer Dudağın diyeceğiz. Ne kadar kıymetli bir bestekar için bu kadar sevilen, bu kadar söylenen, bu kadar istenen bir
1: evet.
0: bestesi olması. Amir Ateş hocamızın da ellerinden öpelim buradan, saygılarımızı gönderelim.
1: Evet,
0: buyurun sevgili dostlar. Gönderelim.

0: Aslında müzik yolculuğuna da ne kadar uygun oldu değil mi? Kim bilir hangi gönüldür durağın bu yolculukta durağını bilmediğimiz, belki de sürpriz duraklarda indiğimiz nice güzel yolculuklar gerçekleşiyor ve onların sayesinde de işte bu güzel eserler besleniyor. Biz de keyifle, şevkle söylemeye gayret gösteriyoruz.
1: Evet, bu güzel şarkılardan yine bir tanesi var sırada. Ama hep diyoruz ya sevgili Ahmet, müziğin gerçekten tarzı yok bence. Şu gönül teliniz titriyorsa bütün müzikler güzeldir ve özeldir. Ve gerçekten hep dediğim gibi bestecilik bambaşka diyarlarda dolaşan bir ruh. O yüzden yine o güzel ruhlardan bir tanesinin bestesi gelecek. Kıymetli Yıldız Tilbe'nin, benim de çok sevdiğim.
0: Sadece senin mi acaba? Değil mi?
1: Evet, hepimizin çok çok
0: hakikaten
1: sevdiği.
0: Öyle.
1: Hem çalarken hem söylerken, eşlik ederken gerçekten kalpten söylediğimiz şarkılarından bir tanesini şimdi sevgili Ahmet seslendirecek. Kıymetli arkadaşlarımla birlikte ama tabii ki yine mikrofonlar sizde olacak.
0: Hadi çat kapı o zaman. Şarkıya girelim. Buyurun sevgili dostlar.

0: şöyle bir ah çekip sonra yandan hemen kumandayı alıp mikrofon olup yanındakine konser verilmiştir diye düşünüyorum.
1: En istediğimiz, en sevdiğimiz o konserin sesleri lütfen buralara kadar gelsin. Gerçekten bir gönül ozanı değil mi ya? Evet. Yaşadığımız çağın müthiş bir kalbi, müthiş bir gönlü.
0: Ne kadar güzel. Hem söz yazmak, üstüne onu bestelemek, ya. Sonra o güzel sesinle bizlere hediye etmek. Gerçekten bambaşka bir diyar.
1: İlk albümünü hatırlıyorum. Oradaki eserleri bir de rahmetli Halil Karaduman eşlik etmişti.
0: Evet, evet.
1: Nasıl zevkle, nasıl keyifle dinlediğimi şu an bile gözümün önünde o hatıralar.
0: O zaman yine Yıldız Tilbe'nin o güzel eserlerinden ve çok dinlemeyi istediğiniz, benim de ilk defa seslendireceğim ama çok severek dinlediğim güzel bir eseri daha var sırada. Diyeceğiz ki

0: Ne kadar güzel oldu. Bence eminim ekranları başındaki sevgili dostlarımız da keyifle sana eşlik ettiler diye. Buradan duyar, işitir gibi kalbimin tam ortasında duydum. Arabesk aslında hiç asla kimsenin pek dinlemediği, dinliyorum da demediği ama tam da kalbimizin tam ortasında olan bir müzik.
1: Bence hepimizin, herkesin kendini bulduğu bir yer diyelim.
0: Kendinden bence bir test bir yapalım mı? Var. Diler misin böyle bir şey?
1: Evet.
0: Bence bir test yapalım. Şimdi biz bir ritmin üzerine böyle nakaratlardan keyifli keyifli birbirine bağlayalım. Ve sevgili

0: Dostlarımızın yine o güzel sesleriyle bizlere eşlik etmesini bekleyelim. Bakalım hangi diyarlara gideceğiz, hangi nakaratları en güzel söyleyeceğiz. Biz de merakla bekleyelim, ne dersin?
1: O zaman ben de merakla sizleri dinlemeyi bekliyorum.
0: Ama lütfen sen mırıldan, olur mu?
1: Tabii
0: oradan,
1: ki.
0: Oradan
1: her
0: kuvvet
1: zaman
0: alıyoruz çünkü.
1: Her zaman.
0: Buyurun sevgili dostlar.

0: ve efsane dokunuşlarla şarkılar biter. Gerçekten çok çok güzeldi. Eminim bu potpourri'de yine eşlik edilmiştir. Ki neden eminim onu da söyleyeyim. Burada kıymetli dostlarımız efendim yayınımızı sizlere ulaştırmaya çalışırken ama onları da görüyoruz ki böyle hafif hafif fıkır fıkır böyle yerlerinde hem işimizi yapıyoruz hem eğleniyoruz. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz çünkü onların o enerjileri de değil mi?
1: Öyle yansıyor ki.
0: Öyle güzel ki.
1: Bu bir enerji paylaşımı. Çalanların birbiriyle arasındaki iletişim, çalanların söyleyenlerin birbiriyle arasındaki evet. ve dinleyiciyle olan iletişim.
0: Çok önemli.
1: Hele ki böyle stüdyo şeflerimiz, kameramanlarımız, yönetmenlerimizle de olunca da samanlık seyran oluyor gerçekten. Bizim için de çok keyifli anlar oluyor. Şimdi bir şarkı
0: klasik
1: var ki.
0: Var.
1: Bir klasik var gerçekten. Bunun takdimini sana bırakmak istiyorum.
0: Efendim yine ülkemizin çok kıymetli müzisyenlerinden bir tanesi Orhan Gencebay'ın bir eseri var sırada. Hem çok istenmişti hem de kıymetli orkestra arkadaşlarımız ve sevgili Burç da çok çok seviyor bu eseri. Dedik ki hadi o zaman neden olmasın, bir de bizden dinleyin istedik ve dilenci diyeceğiz, bilenlerin eşliklerini bekliyoruz efendim.

0: Gönlünüze sağlık arkadaşlar.
1: Sevgili Mineciğim, ağzına sağlık,
0: çok
1: gönlüne sağlık.
0: Teşekkür ederim.
1: Kendi tarzının dışında adlettiğin senin ama aslında tarzının olmadığını bizim çok iyi bildiğimiz ve her müziği tam da kalbinin ortasında hissedip sevenlerinle buluşturman ayrıca da çok önemli bir cesaret. Tebrik ediyorum, gönlüne sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum ama tabii ki aslında bazen diyoruz ya, ayırıyoruz işte fantezi müzik, arabesk müzik, pop müzik. Aslında hepsinin özünde Türk müziği ve makamlar yatıyor. Baktığımız zaman işte diyoruz ya, çok zengin bir müziğe sahibiz. Ve aslında bu da onlardan bir tanesiydi, bir örnekti. Ve şimdi Türk müziğine geri dönüyoruz. Yusuf Nalkese'nin o ölümsüz, o güzel eserlerinden bir tanesi var sırada. Her daim şarkının heyecanı ve güzelliği hiç bitip tükenmeyen eserlerden bir tanesi. Veda Buse'si diyeceğiz efendim. Hadi buyurun, hep birlikte söyleyelim.
1: Ama bir şartla olsun mu yine?
0: Tabii ki.
1: Senin o güzel sesine sevgili dostlarımız yine o eşlikleriyle katılıp buna anlam kazandırsınlar. Ve çok sevilen bir eser. Belki de peşine de bir de sürpriz yaparız diye düşünüyorum.
0: Öyle
1: sana da sürpriz olsun.
0: Peki tamam, o zaman ben de bekliyorum.
1: Buyurun dostlar.

0: Ne güzel oldu bu eser, değil mi?
1: Hemen sanki arkasına. Bu iki eser birbirinin eşiymiş gibi geliyor bana her zaman. Aynı duyguları, benzer duyguları anlatıyor. Aslında her şarkı, her form, her tarz benzer duyguları anlatıyor. Ta ki insanın geçinmeye, sevmeye gönlü olsun. Bu güzel musikiyi icra etmeye gönlü olsun. Bir programın daha sonuna geldik sevgili Mine.
0: Evet, yolculuğumuz burada bitti ama bu akşamlık tabii ki. Efendim, bizlerle birlikte bu yolda şarkılara eşlik ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah ruhlarınıza şifa olmuşuzdur. Güzel gönülleriniz bizimle birlikte çarpmıştır ve haftaya kadar kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, mutlulukla kalın diyoruz.
1: Hoşça kalın, müzik yolcularıyla kalın. Buyurun sevgili dostlar.

0: Herkese merhabalar. Irmak Arıcı ile Dünden Bugüne programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir konuğum var. Kendisi son yılların birçok hitine imza atmış. Üreten, şarkılarını yazan, besteleyen, aynı zamanda da güçlü vokaliyle kalplerimizde yer etmiş birisi. Kurtuluş Kuş bizimle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi misin?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim.
1: Hayırlı olsun.
0: Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Baştan teşekkürümü edeyim.
1: Teşekkür ederim.
0: Beni çok mutlu ettin. Özellikle müzik kariyerinde en başından beri şahit olmuş biri olarak hiç değişmediğini de varsayarsak tavırlarını vesaire burada bugün seni gördüğüm için çok daha iyi yerlere gelerek gördüğüm için çok mutluyum.
1: Teşekkür ederim. Yıllar sonra senin programına konuk olmak beni gerçekten çok mutlu etti. Her şey gönlünce olsun.
0: Teşekkür ediyorum inşallah. Peki bu yakışıklılık nedir Kurtuluş? Yani neler yapıyorsun? Özel bir şeyler yapıyor musun? Bir buradan girmek istiyorum konuya.
1: Ya biz erkeklerin günlük rutin bir bakımı vardır. Sabah kalkarız ve elimizi yüzümüzü yıkarız. Bizde bu kadardır.
0: Böyle değil tabii ki de. Yani spor yapılıyor.
1: Evet, spor
0: Bir tık daha
1: yapıyorum.
0: kendine bakılıyor.
1: Ya
0: Artık
1: artık
0: evlendiğin için de tabii eşin de büyük ihtimal bunlara destek oluyor diye düşünüyorum.
1: kesinlikle. Zaten evlendikten sonra hayatım benim de hiç fark etmediğim ve beklemediğim bir şekilde düzene girdiği için hemen o düzene ben de ayak uydurdum. Hiç yabancılık da çekmedim. O düzene ayak uydurunca doğru yolun ne olduğunu gördüm ve oradan ilerledim, devam ettim.
0: Bir bebeğin var.
1: Evet,
0: Görüyorum çok da
1: kızım var.
0: tatlı maşallah. Nasıl gidiyor? Evde böyle uykusuz zamanlarınız vesaire oluyor mu?
1: Uykusuz zamanlarımız çok oldu. Şu an biraz daha hafifledi yavaş yavaş. Şu an her şey rayına
0: Kontrol
1: oturdu.
0: altında.
1: Evet, baba olmak da güzel bir duygu. Daha tam anlayamadım. Ne zaman anlarım bilmiyorum. Geçen bir abiyle sohbet muhabbet ettim. Yine bir programdaydım. Bir yıl dedim olacak kızım olalı. Hala dedim anlamadım. Abi dedi ki 27 yaşında kızım var. Hala dedi ben de
0: Değil
1: anlamadım.
0: mi?
1: Dedi çok daha dedi sonra. Şu an dedi anlayamaz. Güzel gidiyor her şey. Mükemmel. Süper.
0: Yani şöyle kız çocuğu için baba figürü gerçekten çok kıymetli. Tabii ki annelerini de seviyor kız çocukları. Ya annem şimdi küsüyor sonra ben böyle söyleyince ama gerçekten baba figürü çok çok farklı. Sen de çok iyi bir baba olacağına inanıyorum. Umuyorum çok güzel bir hayat
1: Teşekkür ederim.
0: geçirir çocuğunuz da. Evet, şimdi şarkılarından bahsetmek istiyorum. Çok fazla, neredeyse beste fabrikası der.

0: Arasında şarkı ürettiğini biliyoruz. Bunları hangi duygularla yapıyorsun? Nasıl bir müzik geçmişin var? Bize böyle çok kısa anlatırsan çok çok mutlu olurum.
1: Müziğe başlamamdaki en büyük figür ve benim için rol model olan bir babam vardı zaten. Bu işi yapıyordu. Benim akrabalarımda herkes müzisyen olduğu için öyle bir aileye doğup da başka bir iş yapmak hiç aklımın ucundan bile geçmedi. Zaten kimse beni ailemde başka bir yere zaten yönlendirmedi. Hep müzikti.
0: Onlar da seni destekledi.
1: Evet, babam da zaten bu konuda hep arkamda durdu. Okul konusunda da olsun. Arkamda durdu. Ben de zaten bu işi yapmayı çok istiyordum. İnandım. Çok çalıştım.
0: Evet, buna ben
1: Ve konu,
0: şahidim
1: evet, konu
0: gerçekten.
1: buralara kadar geldi ve çok mutluyum bu durumdan.
0: Çok da güzel oldu. İyi ki de seni tanımış olduk. Babanın da aslında söz yazarı ve besteci kimliğini burada vurgulamak istiyorum. Kendisi de rahmetli, Allah rahmet
1: Amin.
0: eylesin. Böyle oradan bir şey geliyor mudur sana? Bir düşüncen var mı? Yani işte bir ses sedası olsun, işte söz beste olarak.
1: Ya şöyle, yaşım ilerledikçe şarkı söylerken böyle bazı tınılarım, aa diyorum aynı babam gibi geliyor. Böyle her şarkıda bu olmuyor ama böyle 50 tane şarkı yaptıysam 2-3'ünde böyle duyup böyle duygulandığım çok an olmuştur. Ve yaşım ilerledikçe de sesim babamı da andırıyor bazı tınılar. Bu da hoşuma gidiyor.
0: Ben de bir sosyal medyada birkaç böyle videonuzda denk geldim biraz böyle araştırma yaparken. Gerçekten benziyor.
1: Evet.
0: Ve tavırlarınız da sanki bir tık benziyor gibime geldi. Şey sormak istiyorum. Ve bu şarkı beni gerçekten çok yordu ama aynı zamanda da çok büyüttü dediğin hangi şarkındır? Özellikle sözünü ve müziğini işte kendin yaptığın bir şarkı olarak soruyorum.
1: Şöyle yoran demeyeyim de evet, benim için özel olan bir şarkı var. O da benim ilk şarkım, Rüya gibi. Hayatımda zaten şu anda burada seninle tanışıyor olmamıza vesile olan da o şarkı olduğu için ve insanlara bir şey aktarabilmemde en önemli rolü oynadığı için o ilk şarkı, evet, yorgunluğu da bu arada olmuştu onun. Çok çıkarma konusunda da çok çetrepilli olaylar yaşamıştım.
0: Çok zordur ilk
1: Çok
0: şarkılar,
1: zor
0: bilirim.
1: oldu bu arada.
0: Benim de
1: Şarkıyı çıkardım,
0: öyleydi.
1: yaptım. Şarkının sahibinden habersiz aldım, yaptım şarkıyı. Telif atıldı, bir şeyler oldu. Çok çetrefilli oldu. O yüzden Rüya gibi şarkısı, evet, yormuş beni bu arada, anlatınca fark ettim. Biraz yordu ama verimi güzel oldu.
0: Çok da kıymetli oldu. Peki, birkaç sana bir şeyler sormadan önce böyle senin güzel sesinden bir şarkı duysak nasıl olur?
1: Çok güzel olur.
0: Hazır mıyız arkadaşlar?
1: Ne söyleyelim?
0: Sen ne söylemek istersin?
1: İçime ata atayı söyleyelim.
0: Çok güzel olur. Çok güzel olur.

Güzel günlerin anısına inat. Beni kalbine yazdığın gibi de silat. Aşkı harcadım bir şişe kadar inat. Sen

Güzel günlerine ne sana inat. Beni kalbine yazdığın gibi de silat. Aşkı harcadım bir şişe kadar inat. Sensiz bir an sana değil bana zarar. Bu sana son iltimasın, daha yokluğuna yok bir itirazı. Suskunluğumun da dili var ama onu anlayacak bir yürek lazım. İçime ata ata kadehimi vuruyorum masalara. Bu gece yarama meze olur anılar. Kârdan zarar katar acılar.

0: Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık.
1: Çok güzel söyledin.
0: Çok güzel
1: Bunun
0: beste değil mi?
1: çok kime
0: Evet. İlk
1: aittir?
0: duyduğumda da ben bu besteye böyle tüylerim diken diken olmuştu. Sevgili Doğanay Karadeniz.
1: Doğanay'ı çok severim.
0: Evet, çok da güzel bestesi.
1: İnanılmaz yetenekli bir
0: Çok
1: arkadaşımız,
0: yetenekli,
1: çok yetenekli
0: kesinlikle.
1: müzisyen arkadaşımız. Yine söz yazarı ve besteci. Ses de çok güzeldir yani bu
0: Evet.
1: arada. Çok çok seviyorum onu. Birçok hite de aslında imza
0: İmzası var.
1: atmıştır.
0: Evet.
1: Evet. Sözleri yine Doğanay'a mı ait?
0: Evet, söz beste Doğanay Karadeniz.
1: Müthiş müthiş bir şarkı gerçekten. Kurtuluş, şeyi merak ediyorum. Böyle bugün geriye dönüp baktığında "İyi ki vazgeçmemişim" dediğim bir şey var mı? Yani daha çok tabii kariyerinle ilgili soruyorum bunu ama "İyi ki vazgeçmemişim" ya, yani "İyi ki o an orada olmuşum" belki dediğim bir şey.
0: Ya şöyle, buraya kadar zaten gelene kadar evet çok zorluk oluyor. Zaten bu hepimizin başından, hani geçmezse olmaz zaten. O kadar kötü olaylar yaşayıp da buraya gelmek evet zaten. Çok zorlandığım anlar da babam rahmetli olduktan sonra. Çünkü insan bir ikilem yaşıyor. Bir anda tek başına kalıyorsun. Ablamı evlendirdim vesaire. Orada bir
1: Bütün yük
0: evet.
1: bir yerde sana da kalmış oluyor ister
0: Evet, bir
1: istemez.
0: de tek erkek evlat ben olduğum için babam rahmetli olduktan sonra bir acaba mı dedim. Bir sorguladım yani. Bir durdum. Devam etmeli miyim yoksa vazgeçmeli miyim? Çünkü hepimizin hayatında öyle bir yer oluyor. Orası da
1: Kesinlikle.
0: zaten dönüm noktası oluyor. Dedim ki devam etmek zorundayım. Devam edeyim dedim. Hani ne olacaksa zaten dedim kaybedeceğim bir şey yok. Yapayım dedim ve göreyim. Merak ettim. Güzel oldu.
1: Sonuçta
0: Evet,
1: böyle.
0: güzel
1: Yani
0: oldu.
1: aslında Kurtuluş bence çok güzel bir mesaj veriyor burada. Şimdi her ne kadar hepimiz böyle güler yüzlü, işte her şey yolunda gözüküyor olursak olalım, arka planda yaşadığımız birçok sıkıntı olabiliyor. Ama böyle tam düşmek üzereyken gerçekten ayakları yere sağlam basan insanlar olursa bir şekilde hayat size çok daha farklı şeylerle dönebiliyor. Bence Kurtuluş da özellikle bunun çok belirgin bir kanıtı. Özellikle şimdi anlattığı şeye dayanarak da söylüyorum. Peki, müzik yolculuğun nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun? Böyle bir albüm şarkıları paylaşıldı. Dilimizde pelesenk oldu şimdiden. Onları anlatır mısın?
0: Aslında bu müzik konusunda profesyonelle geçtikten sonra hep böyle arabesk bir şey yapmak istiyordum zaten. Hep böyle bir albüm de yapmak istiyordum. Sadece zamanını bulamamıştım. Zamanı değildi, yeri değildi. Şu anda da zamanının da geldiğini düşündüm. Hep
1: Bence
0: de
1: tam zamanı.
0: evet, hep de böyle bir şey yapmak istediğim için de zaten bunu dedim yapmalıyım. Güzel bir albüm oldu. İçime de sindi. Yani bir işi başından sonuna kadar isteyerek böyle içinden gele gele etrafında hiç kimseye bir şey sormadan, bir şey danışmadan sadece kendi istediklerini yaptığında işte bu albüm bana onu

0: öğretti ve çok da iyi anladım. Hani kendim yaptığımda iç huzurum en azından yerinde oluyor yani.
1: Daha
0: Kafam,
1: rahat oluyor.
0: evet, kafam rahat oluyor. Ve de bu albümde benim içime sinen her şeyi başından sonuna kadar istediğim bir albüm oldu.
1: Yani Kurtuluş böyle diyor ama benim bildiğim kadarıyla başından beri ona işte destek veren ekip arkadaşları var ve hani büyük ihtimal sizin bir takımınız var. Mutlaka onlara bir tık bir şeyler soruluyor gibi. Hani çünkü çok iç içesiniz, çok samimisiniz. Onların da çok emeği olduğunu nacizane düşünüyorum. Çok da tatlı insanlar zaten. Peki 2000'lerle aran nasıl?
0: 2000'lerle aram güzel.
1: 90'larla nasıl?
0: Kötü değil.
1: Evet, bizim zamanlara denk geliyor aslında. Şimdi bunu almadan önce albümden bahsettik. Ben de albümle ilgili çok heyecanlıyım. Böyle bir şarkı okumanı rica etsek senden.
0: Albümden.
1: Evet.
0: Olur.
1: Nasıl olur?
0: Normalde albümde böyle bir şarkı yoktu. Albüm süreci içerisinde gerçekleşti. Stüdyoda otururken işte şarkıları kimisini gitar çalımına gönderdi, kimisini yaylıya gönderdik. Stüdyoda oturuyoruz, yapacak hiçbir şey yok. Birbirimize bakıyoruz falan dedik. Ne yapalım dedim, ben bir şarkı yazayım. Başladım ben yazmaya. Şarkı bir anda ortaya çıkmaya başladı. Daha sonra,
1: Spontane.
0: evet, daha sonra dedim ben bu şarkıyı dedim paylaşayım. Hiç de yapmadığım bir şey yaptım. Saat 1 miydi 2 miydi Instagram'dan şarkıyı Reels paylaştım. Sonra çok güzel geri
1: Çok güzel
0: dönüşler
1: dönüşler
0: aldı.
1: geldi, evet.
0: Ondan sonra insanlar şey de demeye başladı. Albüme koysana şarkıyı, neden koymuyorsun falan. Dedim böyle bir fikrim hiç yoktu. Tamam dedim o zaman. Bu şarkıyı dedim albüme koyacaksam o zaman birlikte dedim bir şey yapalım. Ben de insanlarla birlikte ortak bir şey yapmayı seviyorum. O zaman dedim bu şarkıyı en hisli söyleyen 5 kişi aranızdan, biz dedim ekip arkadaşlarımızla seçelim aranızdan. O kişiler de dedim hangi memlekettelerse gelsinler İstanbul'a, ağırlayalım, stüdyoda şarkımızı söyleyelim. Seçtik. Aralarından pırıl pırıl birbirinden güzel 5 kişi İstanbul'a geldiler. Bu şarkıyı da onlarla birlikte seslendirdik. Yani hem benim için de güzel bir anı oldu, onlar için de çok güzel bir anı oldu.
1: Kesinlikle.
0: Yani şarkıyı özelleştirdiler.
1: Bireysellikten çıkarıp böyle daha samimi bir şey yapmışsın bence. Ve bu çok kıymetli. Sonuçta şarkıları işte yazıyoruz, besteliyoruz, dinleyicilerle buluşturuyoruz. Gün sonunda şarkının hakkını veren tabii ki dinleyicilerimiz oluyor. Ve hani bunda da sana işte vokal desteği yapmaları bence çok kıymetli. O
0: Bence de çok
1: arkadaşlara,
0: kıymetli.
1: müzisyen arkadaşlarımıza yer vermen de benim için muazzam zaten. O
0: Teşekkür
1: zaman
0: ederim.
1: albümden
0: Hadi o
1: son
0: zaman.
1: anda koyulmuş ama
0: Evet.
1: bence albümün en kıymetli şarkılarından diye
0: Evet, en özel
1: düşünürüm.
0: şarkısı.
1: Şarkıyı duyarsak çok sevinirim.

0: teşekkürler. Çok güzel oldu.
1: Çok güzel bir şarkı. Albümümüz de çıktı. Umuyorum ki yolu çok çok açık olur.
0: İnşallah. Teşekkür ederim.
1: Zaten sen paylaştığında da çok yankı buldu.
0: Evet.
1: Hepimiz de şahit olduk. Ağzına yüreğine
0: teşekkür
1: sağlık.
0: Teşekkür ederim.
1: Şimdi ben diyorum ki hazır az önce de böyle 90'lardan vesaire bahsetmişken şöyle bir çöpçüler yapalım mı birlikte?
0: Çok güzel olur.
1: Hadi bakalım.

0: gelsin. Evet, şimdi sorularıma devam ediyorum.
1: Merakla bekliyorum.
0: Böyle müzeye başlarken, evet ya bu iş galiba olacak, böyle doğru adımlarla yürüyorum dediğin tam kırılma noktasını soruyorum ama o an neresi?
1: Kırılma noktası.
0: Mesela bir sahneye çıkarsın, işte şarkıların dillere pelesenk olmuştur, onu orada görmüşsündür. Yani nedir böyle o anın?
1: Hemen söylüyorum. O anım Altın Kelebek ödülünü aldığımız geceydi. Yani
0: Müthiş bir adet.
1: hayatımın en önemli ve en özel günlerinden birisi de oydu. Çünkü orada şey oluyor. Cefasını çekiyorsun, yola başlıyorsun, bir sürü zorluk çekiyorsun, tırmanıyorsun, bir başarı elde ediyorsun ve sana o başarının karşılığında yetmiyormuş gibi bir de bunu
0: Ödülüm.
1: yapıyorlar ya, ödül.
0: Evet.
1: O ödül beni sürekli yeniliyor. Yani ben her o ödül aldığımda, her ödülü gördüğümde evet devam etmeliyim ve bırakmamalıyım. Yapıyorum, başarılı, karşılığını alıyorum ve devam etmeliyim diye bakıyorum.
0: Yani bu ödül senin için tabii ki herkes için öyledir mutlaka. Çok çok
1: Kesinlikle.
0: kıymetliydi.
1: Evet.
0: Sanıyorum ki kariyerinizin ilk senesinde aslında,
1: İlk
0: değil
1: senesinde.
0: mi,
1: Evet.
0: aldınız? Evet.
1: Evet.
0: Ben de öyle hatırlıyorum çünkü. Çok güçlü de bir ekibiniz vardı o zamanlar için. Çok da güzel işler
1: Çok
0: yapıldı.
1: güzel işler
0: Çok
1: yaptık bu
0: gönülden,
1: arada.
0: evet, çok
1: Evet.
0: gönülden tebrik ediyorum gerçekten.
1: Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ederim. İyi ki varsınız.
0: Çok daha güzel yerlere geleceğini de
1: İnşallah.
0: düşünüyorum. Sahnede en çok hangi şarkında izleyicinin enerjisi seni alıp götürüyor?
1: Hangi şarkının enerjisi? Sevmedim deme. Yani o şarkının üzerinden 5 yıl geçti. 5 yıl geçmesine rağmen
0: Hala ilk günkü
1: hala
0: gibi.
1: ilk günkü gibi o insanların o şarkıyı söylemeleri ve o enerjileri bana her saniye çıkıyor.

0: yaptığımda geçiyor bu arada.
1: Kıymetli geliyor. Peki şey soracağım. Böyle sahneni aslında merak ediyorum. Hatta bir gün de çok gelmek istiyorum. Böyle sahnende daha çok nasıl şarkılara yer veriyorsun? Yani kendi şarkıların haricinde.
0: Şöyle aslında ilk zamanlarda evet repertuarımda başka şarkılar da vardı. Yani söylemeyi sevdiğim, dinlemeyi sevdiğim şarkılar vardı. Bu gün geçtikçe artık
1: Bir tık
0: şarkılarımda
1: azaldı.
0: evet azaldı. Şu andaki repertuarım sadece kendi
1: Sadece kendi
0: şarkılarımdan
1: şarkılarını
0: evet
1: yapıyorsun.
0: oluşuyor.
1: Tamam, bu da çok kıymetli ve çok güzel. Evet, Kurtuluş 90'larla aran iyi zaten.
0: Evet.
1: Onu biliyoruz. Oradan yola çıkarak diyorum ki ben 2000'lerle de aran iyidir.
0: O zaman ben 2000'ler dersen Kenan Doğulu derim.
1: Ben de çok seviyorum
0: Evet.
1: kendisini. İnanılmaz değerli bir sanatçı zaten. Ondan hangi şarkıyı dinleyebiliriz senden?
0: Sevdiğim birçok şarkısı var. Bu arada en sevdiğim şarkılarından birisi Bal Gibi. Bunu ayrıyetten bir geçmek istiyorum ama aklım karıştı da. Söylemeyi de sevdiğim, dinlemeyi de çok sevdiğim bir şarkı. O şarkıyı söylemek
1: O zaman
0: isterim.
1: biz de dinlemek
0: Hadi
1: çok
0: o zaman.
1: isteriz.

acılar, kendi kendime yaşamaya. Donmuş bir göz yaşı gibi akmayan şu yaşantıma. Küllenip giderken acılar, kendi kendime yaşamaya. Donmuş bir göz yaşı gibi akmayan şu yaşantıma.

0: Bravo.
1: Ne güzel söyledin.
0: Ne güzel şarkı. Çok
1: Gerçekten.
0: teşekkür ederim. Ellerinize sağlık.
1: Kenan'la çok çok tabii ki de hayran olduğumuz inanılmaz değerli bir
0: Benim için
1: sanatçı.
0: kendisi tartışmaya kapalı birisi.
1: Kesinlikle
0: Evet.
1: büyük bir star. Şimdi yine benim çok sevdiğim bir şarkı söyleyelim istiyorum seninle. İyi ki geldin.
0: Teşekkür
1: Ayaklarına
0: ederim.
1: sağlık. Tekrar altını çizmek istiyorum. Kariyerin en başından bu yana sonlarda bir tık olamasam da
0: Bundan sonra olman
1: çok
0: dileğiyle
1: teşekkür
0: diyelim o
1: ediyorum.
0: zaman.
1: İnşallah
0: İnşallah.
1: seni izlediğim için gerçekten başta nasılsam hala şu an burada öyle oturduğun için
0: Teşekkür ederim.
1: sana çok teşekkür
0: Ben
1: ediyorum.
0: teşekkür ederim.
1: Umuyorum ki hiçbir zaman değişmezsin ve yolun çok çok açık olur.
0: Teşekkür ederim. Hepimizin.
1: Ben teşekkür ederim. Tekrar ayaklarına sağlık. İyi
0: Teşekkür
1: ki
0: ederim.
1: geldin.
0: Misafirperverliğinizden dolayı çok teşekkür ederim.
1: Çok
0: İyi ki
1: sağ ol.
0: varsınız.
1: Teşekkürler. Evet, son şarkımızı söyleyeceğiz. Umuyorum sizler için çok güzel bir program olmuştur. Her birinizi çok seviyorum ve gönlünüzden öpüyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiler, saygılar.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
5: Buyur Hasan.
6: Hadi oğlum.
4: Anne.

0: bir şeye bakıyorum.
1: Olmadı mı Hasan?
0: Oluyor oluyor anne.
2: Senin kuyuda.
1: Hasan, uyku vakti.
0: Daha işim var anne.
1: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
0: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
3: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

aramızda birbirinden değerli iki üstadımız var. Birisi ablamız, birisi ağabeyimiz. Sizlerle meşk edecek olmak bizim için çok büyük bir keyif. Hoş geldiniz, sefalar.

0: hafta başka bir hikayeye misafir olduğumuz başka sahnede
1: şarkıların izinde, duyguların peşinde bir yolculuğa çıkıyoruz. Evet, ben İsmail Özkan.
0: Ben Canan Çal. Gönlümüzün unutamadığı sayfaları birlikte aralıyoruz efendim.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bu hafta da çok değerli misafirlerim var. Ortaç Aydınoğlu ve Tangesta.

Çok kıymetli misafirlerimiz alkışlayan elleriniz dert görmesin efendim. Bir TRT klasiği olan Akşam Sefası programına sizler stüdyomuza ve sizler ekranları başındaki kıymetli misafirlerimiz ekranlarınızın başına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Çok teşekkür ederiz efendim. Sizlerle beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Başta şefimiz Korhan Gülderen ve birbirinden kıymetli saz üstadları ve birbirinden kıymetli solist arkadaşlarıma, sanatçı arkadaşlarıma çok kuvvetli bir alkış daha istirham ediyorum. Çok görmeyin. Sağ olun, var olun. Şükür kavuşturana diyoruz. Kıymetli solist arkadaşlarımı yerine alıyorum. Çok kuvvetli alkışlarınız Didar Aliye Koyuncu için gelsin. Ve artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok desin efendim.

şarkıların gözü kör olmasın. Her daim kulaklarımızda devam etsin. O zaman daha kuvvetli alkışlarınız Çiçek Bilen Hanım Efendi için gelsin efendim. Buyursunlar.

Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Merci bu güzel alkışlarınız için. Şimdi şöyle sizleri biraz eski yıllara, biraz nostaljik yıllara götürmek istiyoruz. Biraz Yeşilçam tadı desek, katılır mısınız, sever misiniz? Evet, biz de çok seviyoruz. Hemen o zaman huzurlarınıza bu bir düet şarkı. Sizleri biraz Yeşilçam'a götüreceğiz ama kocaman alkışlarınızla partnerim Volkan Erkan'ı sahneye davet ediyorum efendim.

0: Awesome.
1: Tamburun ve klasik kemençenin o hisli içli tınılarından dökülen nameler gönlümüze, ruhumuza işledi, öyle değil mi? Tabii ki de Didar Hanım'ın o latif, güzel sesi. Bu güzel latif eserin ardından şöyle ritmik, hareketli bir eserle coşalım mı, ne dersiniz? Güzel bir Erol Sayan şarkısı okumak istiyorum sizlere. Haydi bakalım coşku!

Haftaya yine aynı gün, aynı saatte sizlerle buluşmanın heyecanı içerisinde olacağız efendim. Sizler ekranları başındaki kıymetli misafirlerimiz, sizler stüdyodaki kıymetli misafirlerimiz. Her zaman böyle keyifli haftalar geçirmek temennisiyle önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyoruz. Sağ olun, var olun.

0: hafta başka bir hikayeye misafir olduğumuz başka sahnede
1: şarkıların izinde, duyguların peşinde bir yolculuğa çıkıyoruz. Evet, ben İsmail Özkan.
0: Ben Canan Çal. Gönlümüzün unutamadığı sayfaları birlikte aralıyoruz efendim.

0: İnsanlar şaşırıyorlar. Ben sahnede bambaşka bir hale bürünüyorum. Çünkü zaten normal hayatta öyle olsam yani
1: sahneye bir şey kalmayacak.
0: Sahneye bir şey kalmayacak. Evet. Yani onları da gizliyoruz yani sahneye dönüyoruz.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözlük adlı programda bu hafta da çok değerli misafirlerim var. Ortaç Aydınoğlu ve Tangesta.

0: Yüreğinize sağlık hocam. Tebrik ederim.
1: Teşekkür ederim.
0: Efendim, TRT Müzik ekranlarından gönül dolusu sevgiler, selamlar herkese. Sizler ekran başında, bizler stüdyoda türkülerimizle beraber dertleşmeye, gönül diliyle konuşmaya, sevdaya, hasrete, neşeye ortak olmaya hazır mısınız? Efendim, Aşk Özünden programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Evet, ben de kıymetli izleyicilerimize bir merhaba demek istiyorum. Hepsine saygı, sevgi, hürmetlerimi iletiyorum. Yine birbirinden değerli türkülerin, deyişlerin, nefeslerin, oyun ezgilerinin olduğu güzel bir repertuarla gönül kapılarını araladık. Umuyoruz gönüllerine göre olur.
0: Olur inşallah. Güzel bir repertuarımız.

var dedik. Güzel bir deyişle devam edeceğiz. Ahu Figan Dilber diyeceğim. Sözler Ali Hakkı Edna, müzik Tahir Palalı, aktaran İbrahim Erden Baba. Ozan Figani. Buyurun arkadaşlar.

0: Sesine, gönlüne sağlık
1: Teşekkür
0: sevgili
1: ederim
0: Deniz.
1: hocam.
0: Ne kadar güzel oldu. Ne kadar güzel bir deyiş. Ozanların dili çok güçlü. Halk şiirinin zaten kendisi olduğu gibi çok güçlü ama ozanlar burada çok ayrı bir yerde duruyor. Ozanların dili, mana alemi çok güçlü. O son dizede diyor ya, gözün ister tenden canım kopara, ellerin fermanı yazdı yazıyor. Ne kadar güzel betimlemiş.
1: Evet.
0: Evet.
1: Gerçekten madem şiir dediniz sizin aşk özünden can gözünden evet şiir kitabınızdan ben de bir şiir okumak istiyorum. Türküler bizi söyler. Evet. Müsaadenizle gözlüğümü takayım hocam. Şöyle bir açış alabilir miyim arkadaşlar?

0: Türküler bizi söyler, aşk ile dile gelir, türküler bizi söyler. Dertlere derman olur, türküler bizi söyler. Aşıklara dil olur, gönüllere sel olur. Kalpten kalbe yol olur, türküler bizi söyler. Halis Türkçe sözleri, hikmetlidir özleri, aydın gerçek izleri, türküler bizi söyler. Garip pervane oldum, aşk deryasına daldım. Türküde bizi buldum, türküler bizi söyler.
1: Ediyorum. Hocam kaleminize sağlık.
2: Teşekkür ederim. Sağ olasın Deniz.
1: Hocam sırada şimdi sizin okuyacağınız bir eser var. Gel Gönül Yola Gidelim. Sözler Pir Sultan Abdal, müzik Erol Parlak ve Erdal Erzincan.
2: Bu çok eski zamanlarda ortaya çıkmış bir eser. Pir Sultan Abdal'ı hem anmış olmak için hem de programımızda bu güzel eseri halkımızla paylaşmak için repertuara aldık.
1: Neyi ettiniz?
2: Pir Sultan Abdal yüzlerce yılı aşan hikmetli sözleriyle bugün hala canlı ve dipdiri yaşıyor. 16. yüzyılda yaşamış bir şair, mutasavvıf. Şiirlerinde doğa, hasret, gurbet, ayrılık, özellikle mücadele temaları çokça var ama bunların yanında insan ve hak sevgisi, edep, erken ve yola dair kavramları da sıkça işlemiş. İşte bu şiirde de bu yola dair kendi ifadesi, gel gönül yola gidelim, yol haktan öte mi dersin, bir gerçeğe hizmet eyle, emeğin yite mi dersin, gerçeğe hü. Bu Anadolu tasavvufunda bunlar hep kullanılan kavramlar, gerçeğe hizmet eylemek, gerçeğin yolunda olmak, gerçeğe hizmet edenin emeği yitmez derler zaten. Onu da burada dile getirmiş oldu.
1: Ne güzel. Şimdi biz de o zaman gönlümüzü o yola bırakıyoruz ve sizin o güzel sesinizi, yorumunuzu.
2: Arkadaşlar birlikte icra edelim dilerseniz.
1: Haydi bakalım.
2: Oldu mu?

0: Yüreğinize sağlık hocam.
1: Teşekkür ederim.
0: Ne güzel söylediniz. Şimdi bir Çorum bozluğa var sırada. Niye gamlanırsın divane gönül? Aşık Şekip Şah'a doğru.
1: Evet.
0: Onunla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Şimdi Şekip Usta'dan önce şunu belirtmekte yarar var. Bunlar aslında bozlak değil. Ama bozlak çok klişe olduğu için özellikle bu Kürdi dediğimiz ses dizisi içerisinde, makam dizisi
0: Evet.
1: içerisinde bozlaklara benzetilerek bunlar deme.
0: Öyle mi? Ha ben
1: Tabii
0: Çorum bozlağı dedim ama
1: yok ama
0: bozlak olarak...
1: işte hep piyasada böyle hep, müzik piyasasında
0: Evet,
1: her şey
0: öyle
1: bozlak oldu.
0: biliyoruz.
1: Kürdi olan bütün uzun havalar bozlak oldu. Bunlar bozlak değil.
0: Değil diyorsunuz.
1: Bunlar deme.
0: Evet.
1: Değiş, hatta yakma da deniliyor bazı şeylerde. Yine o Çorum bölgesinde.
0: Evet.
1: Özellikle Alevi Bektaşi konulu olanlar böyle uzun havalara da yakmalar falan deniliyor. Oldu mu? Yani bu merkezde. Bozlak
0: Evet.
1: başka bir durum. Ama böyle yerleşti mi acaba bilmiyorum. Bu şekilde kullanılıyor. Biz ama buradan küçük bir dipnot vermiş olalım izleyicilerimize. Şekip Şah'a doğru ozanımız, ustamız hak rahmet eylesin.
0: Amin.
1: Bu bölgenin, bu üslubun çok büyük ustalarından, büyük ozanlarından bir tanesiydi. Çok kıymetli eserler bıraktı arkasında bizlere. Asıl ismi, soy ismi Aykaç. 1932'de Çorum merkeze bağlı Evci Orta Kışla köyünde dünyaya geldiğini biz öğreniyoruz bilgilerden.

0: Evet.
1: Babası da aşıklık geleneğinin temsilcisi. Zaten şiire dair, geleneğe dair, saza dair ilk bilgilerini ondan ediniyor. İşte daha sonraları soy ismini değiştirerek Şah'a doğru olarak yapıyor. Bunu öğrenmiş bulunuyoruz. Çocukluğundan itibaren gelenekle, sazla, sözle ilgileniyor. Eserleri genellikle Alevi Bektaşi inancı görüşlerini taşımakla birlikte hem ilahi aşkı hem de işte beşeri aşkın hallerini konuda edinmiş. Doğa, hasret, gurbet, ayrılık temaları da çokça işlenmiş. 95 yılında Hakk'a yürümüştür. Kendisine rahmet diliyoruz.
0: Evet, rahmetle
1: Bu
0: anıyoruz.
1: niye gamlanırsın divane gönül, elbet bir gün bu kış gider, yaz gelir. Ben
0: Değil mi?
1: dertliyim diye şikayet etme.
0: Ya.
1: Aşıklara böyle cefa az gelir. Elbet bir gün bu kış gider, yaz gelir.
0: Yaz
1: Bu
0: gelir.
1: muazzam söyleyiş Musa Eroğlu hocamızın, ustamızın sesinde can buldu.
0: Evet.
1: Bizlere ulaştı ve hepimizin gönlünde yaşıyor. Bugün de sizlerden
0: Ben de
1: dinleyeceğiz.
0: okumaya çalışacağım. Bakalım, her gamın bir ferahlığı var.
1: Evet.
0: O duyguyla. Evet, buyurun arkadaşlar.

0: Sesine, gönlüne sağlık Deniz.
1: Eyvallah hocam.
0: Sedat,
1: Teşekkür
0: eline
1: ediyorum.
0: sağlık, gönlüne sağlık. Ne güzel bir paylaşım oldu. Uzun Hava'ya Abdurrahim Karakoç, sözler Musa Eroğlu
1: Musa Eroğlu
0: ustamız,
1: müzik. Evet.
0: müziği Nefis Mihriban eserinde bağlamış olduk.
1: Ne güzel oldu hocam. Türkülerimiz ne güzel.
0: Evet.
1: Bazen ben böyle ne diyeceğimi unutuyorum. Çünkü türküler böyle beni bir transa geçiyor. Başka bir
0: Evet.
1: frekansa
0: Ya bazen
1: geçiyorum.
0: laf bitiyor, yani sözün bittiği yer deniliyor ya, işte laf bitiyor. Anlatamayınca insan, işte o zaman bir türkü söylemek gerekiyor.
1: Aynen öyle. Hocam bu programın mimarı sizsiniz. Aşk Özünden programımızın. Bu repertuarı siz hazırladınız. Birbirinden ahenkli türküler. Ben o kadar severek okuyorum ki, siz de o kadar canı gönülden dinliyorum ki. Zaten arkadaşların sanatına diyecek bir söz bulamıyorum. Şimdi bir Rumeli türküsü okuyacağız. Yani o kadar dengeli ki repertuar, hani
0: Evet.
1: yöreler. Gerçekten sizi tebrik ediyorum.
0: Şöyle sevgili Deniz, aslında bizim kültür coğrafyamız Anadolu'yla sınırlı değil, onun çok ötelerine gidiyor. Bu türküler yakın zaman önce kaybettiğimiz o büyük topraklardan gelen insanların hepsinin Anadolu içerisinde bir araya gelip oluşturdukları o muhteşem zenginliğin parçası. Yani buradan baktığımız zaman

0: En yakın kesimde işte Rumeli coğrafyası, Kafkaslar, Kerkük gibi coğrafyalar da bizim kültür coğrafyalarımız. Hepsinde ayrı seviyoruz. Hepsinin ayrı güzelliği var. Hepsinin gönlümüzde ayrı yeri var. Zaten sahip çıkmak da böyle olmalı bana göre. Ayırmadan ve kayırmadan. Tamam, gönlünüzde bir aslan yatabilir, bir yer çok kendi kültürünüz, kendi içinden doğduğunuz, yetiştiğiniz topraklar olabilir ama bunların tamamı ayrı güzellik. Hepsinin ayrı bir letafeti var, ayrı bir hoşluğu var, hepsinin ayrı bir hazzı var.
1: Çok güzel bir kültürü soluyoruz. Çok şanslıyız bence. Şimdi melodisindeki zarafet ve duygusundaki derinlikle Bülbülüm Altın Kafes'te türküsünü sizden dinleyeceğiz. Rumeli türküsü, kaynak Ali Şevket Öndesev, derleyen Muzaffer Sarı Sözen. Buyurun hocam.
0: Peki, arkadaşlarım hep beraber yapalım dilerseniz.

0: Ne güzel söylediniz hocam. Yüreğinize, o güzel sesinize
1: Teşekkür
0: sağlık.
1: ederim, sağ olsun.
0: Ben de türkülerle gömün beni diyeceğim. Derdi Yoklar Ali Ekber Aydoğan.
1: Evet, Derdi Yoklar ikilisi idiler. Ali Ekber Aydoğan, ağabeyimiz diyeyim. Bizim de yakın dostumuzdu. Tabii,
0: Tanıyordunuz.
1: çok sıkça yan yana geldiğimiz zamanlar oldu. Bu türküde vasiyet ettiği gibi türkülerle de defin edildi.
0: Gerçekten öyle mi
1: Evet, çok
0: defnedildi?
1: kıymetli bir müzisyendi, bir ozandı. Çok güzel eserler bıraktı. Zaten Derdi Yoklar ikilisi
0: Allah rahmet
1: olarak çok
0: eylesin.
1: kıymetli albümler de yaptılar. Halkımızın gönlünde de ayrı bir yerleri oldu ama Ali Ekber Aydoğan abimizin değeri de ayrı bir güzellik diye öyle diyeyim.
0: Peki gerçekten böyle hayattan muradını alamamış, mutlu olamamış bir insan mıydı acaba?
1: Ya şimdi ozanların doğasında var biraz genel bir şikayet hali. Aslında herkesin adına genel şikayet hali ama sonuçta da dünya çileli bir dünya.
0: Evet.
1: Herkesin bir şikayeti var. İster
0: Herkesin
1: istemez
0: kendine göre.
1: derdi var, tabii çilesi
0: Aynen
1: var.
0: öyle.
1: Onun şikayetleri de böyle dizelerde ortaya çıkıyordu.
0: Aynen. Bu ağıt vedadan çok bir türküyle de aslında hayata teşekkür etmek gibi de bana
1: Tamam.
0: yansıyor aslında.
1: Evet.
0: O zaman buyurun arkadaşlar, türkülerle gömün beni diyelim.

0: Sesine gönlüne sağlık.
1: Teşekkür
0: Ne
1: ediyorum.
0: güzel oldu.
1: Tekrar rahmetler
0: Evet.
1: olsun. Sıradaki eserimiz Bir Sabahtan Yolum Düştü Gedile, Konya türküsü. Kaynak Vasfiye Baransel, Muzaffer Sarı Sözen derlemesiyle.
0: Evet. Çok çok hoş bir eserdir bu. Hani ben bazı eserler için şöyle diyorum. Okyanusta bir istiridye, içinde bir tek inci, ikincisi yok yani. Öyle güzel
1: Ne
0: eserlerden bir
1: güzel
0: tanesi.
1: kazmış.
0: Ruhu çok güzel. Zarafeti çok hoş. Ezgi yapısı, üslubu çok hoş. Onu seslendirmeye çalışalım.

0: Gönlünüze, ruhunuza sağlık hocam. Ne güzel
1: Teşekkür
0: söylediniz.
1: ederim. Sağ olasın.
0: Vallahi.
1: Arkadaşlarımızın da ellerine, emeklerine sağlık.
0: Şimdi ben yine programımızın adını taşıyan sizin çok özel kitabınızdan, şiir kitabınızdan, Aşk Gözünden, Can Gözünden kitabınızdan bir şiir daha okumak istiyorum müsaadenizle.
1: Estağfurullah.
0: Evet, yine böyle dertli güzel bir fon isteyeceğim. Ne bilsin? Göçün alıp gamlı gamlı yurdundan çıkan bilir, çıkmayanlar ne bilsin? Gurbet elde geçen ömrün ardından bakan bilir, bakmayanlar ne bilsin? Ah ile taşlara vurup başını, gece gündüz zar eyleyip işini, hasret çekip gözlerinin yaşını, döken bilir, dökmeyenler ne bilsin? Gurbetin çilesi düşüp kastıma, hasret kalıp yarenine, dostuna, gurbet kara bulut gibi üstüne, çöken bilir, çökmeyenler ne bilsin? Yar aşkıyla gizli gizli ağlayıp, azgın yaralara hasret bağlayıp, sinesini ateşlere dağlayıp, yakan bilir, yakmayanlar ne bilsin? Hocam bu nasıl bir yürektir?
1: Teşekkür ederim, sağ olasın. Senin de
0: nasıl yazıyorsunuz
1: yanına sağlık.
0: şiirleri böyle?
1: Yaşanmışlıklar, hepimizin yaşanmışlıkları.
0: Yüreğinize sağlık hocam. Çok
1: Teşekkür
0: teşekkür
1: ederim.
0: ediyoruz bizlerle de paylaştığınız için bu eserlerinizi. Şimdi sözü ve müziği Yücel Arzen'e ait Ah Le Yar Yar türküsünü okumak istiyorum. Arkadaşlarımla beraber. Buyurun.

0: Sesine gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim
0: Deniz ne
1: hocam.
0: kadar güzel oldu. Tabii hep geçmişin birikimlerini tüketmek yerine bugün de üretimler var. Bugün de farklı bir ruhta, farklı bir zamanda yaşıyoruz ve insanoğlu her dönemde yeniden yeniden kendisini üretiyor. İşte müzikte de öyle, tıpkı doğa gibi. Ve bu güncel üretimlerde geçmiş

0: İşte bugünün bağını kuruyor, geleceğe doğru bir atılım yapıyor. Çok güzel oluyor, çok da güzel bir eser. Toplumumuz tarafından da sevildi.
1: Yüceler Erzen'e de tekrar sevgiler, selamlar gönderiyorum ben de. Sırada Vay Edalım sözümüzü

0: Yüreğinize, gönlünüze sağlık hocam.
1: Teşekkür ederim.
0: Ne
1: Sağ
0: güzel,
1: olun.
0: çok nazlı
1: Sağ
0: bir
1: olun.
0: türkü.
1: Teşekkürler. Hüseyin, eline sağlık.
2: Sizin de hocam. Teşekkür ederim.
0: Urfa'ya gidelim
1: Ömür,
0: mi?
1: teşekkürler. Evet.
0: Pardon hocam.
1: Lütfen.
0: Kınıfır bedreng olur. Bedreng diyor hocam. Bununla ilgili programın başında.
1: Valla kınıfır karanfil.
0: Evet.
1: Malum karanfilin yerel söyleyişi. Bed de kötü demek yani. Hani karanfil kötü renk olur gibi bir şey çıkıyor.
0: Acaba hani bir gün aşklar da solar. Hani çiçek.
1: Evet.

0: Bu tabii
1: Bekler gibi.
0: yorumlamak gerekirse yorumlanıyor ama belki bed değil de ben şöyle duymuştum. Bend renk, yani çeşitli renk.
1: Aa, çok daha mantıklı.
0: Renkleri böyle kademeli olur falan gibi, böyle
1: Hem de
0: bend
1: bend
0: kademe ya,
1: denk.
0: böyle, evet.
1: Yani
0: Bend
1: daha
0: renk, denk, evet.
1: kulağa da hoş gibi.
0: Kafiye de oluşuyor ama bilmiyoruz, hep böyle okunuyor. Bütün arkadaşlarımız böyle okudular.
1: Biz de bugün yine bilindiği gibi okuyalım
0: Evet.
1: o zaman. Ama mantıklı dediğiniz. Buyurun arkadaşlar, kanafır bedreng olur diyelim.

0: Sesine, gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim
0: Arkadaşlarının
1: hocam.
0: ellerine sağlık. Çok güzel bir türkü.
1: Arkadaşlarımın gönlüne sağlık.
0: Çok güzel bir sevda türküsü.
1: Bu arada programımızın sonuna geldik.
0: Evet.
1: İsterseniz seyircilerimize teşekkür edelim, veda konuşmamızı yapalım. Ben öncelikle bizleri ekranları başında izleyen, dinleyen tüm seyircilerimize çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki yayında yapımda emeği geçen herkese, kıymetli hocam Erol Parlak ve birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşünceye dek her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum.
0: Umarım gönüllerine göre olmuştur. Bir nebze ferahlık, bir güzellik aktarabildiysek ne mutlu bizlere. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle ben de sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum kendilerine.
1: Sıradaki eserimiz bir Azerbaycan türküsü hocam.
0: Evet, Alma Attımlar geldi. Azerbaycanlı Muganniye Leyla Rahimova'nın sesinden çok
1: Evet.
0: sevdim. Program repertuarına aldık. Bugün de izleyicilerimizle paylaşacağız.
1: Azerbaycan'a da selamlar olsun. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Buyurun hocam.

0: hafta başka bir hikayeye misafir olduğumuz başka sahnede
1: şarkıların izinde, duyguların peşinde bir yolculuğa çıkıyoruz. Evet, ben İsmail Özkan.
0: Ben Canan Çal. Gönlümüzün unutamadığı sayfaları birlikte aralıyoruz efendim.

0: İnsanlar şaşırıyorlar. Ben sahnede bambaşka bir hale bürünüyorum. Çünkü zaten normal hayatta öyle olsam yani
1: sahneye bir şey kalmayacak.
0: Sahneye bir şey kalmayacak. Evet. Yani onları da gizliyoruz yani sahneye dönüyoruz.

Çok teşekkür ediyorum. Var olasınız. Emeğinize sağlık. Hoş geldiniz efendim. Zireyali sınırsız ezgiler efendim. Bir kez daha sizlerin huzurunda. Ekran başına hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bizi her nereden izliyorsanız bizleri yalnız bırakmayan kıymetli dostlarımıza iyi ki varsınız diyoruz. Bir kez daha sizlerle buluşmanın efendim böyle tatlı, güzel huzur ve heyecanı var. Davet ediyorum Yıldız efendim sevgili Aydan Kaya'nın buyursunlar.

0: Şahane bir ekip. Şahane insanın okudukça okuyası geliyor.
1: O zaman bu akşam bolca okuyacaksın diyelim.
0: Bolca
1: hadi.
0: Okuyalım valla. Şahane bir ekibin var. Tebrik ediyorum hepsini. Ağzınıza yüreğinize sağlık gerçekten.
1: Mehmet Han Diş Budak önderliğinde efendim şefliğinde gerçekten kıymetli yol arkadaşlarımız var olsunlar. Bir alkış Kuzeycim şefimiz için gelsin.
0: Aynen ben de. Akıyor. Ya yani insan böyle hani şeydir ya
1: okudukça
0: böyle.
1: Okuyası
0: evet okudukça
1: gelir.
0: Okuyası gelir ya gerçekten öyle şahaneler yani.
1: Hoş geldin sefalar getirdin. Bugün seni bir yıldızın bir ucunu alacağız bir ucunu da ben alacağım.
0: Çok güzel bir yıldız.
1: Sen de bir yıldızsın. Aydan'ı görünce yukarıda hemen kucaklaştık evet. 11 yıl önce.
0: 11 yıl oldu.
1: Tabii eve ziyarete geldim. Çekim yaptım evde.
0: Ama bir şey söyleyeceğim. Yani nasıl insan bu kadar genç kalmayı başarabilir? Yukarıda da sana söyledim bunu.
1: Gençleşmişsin dedi.
0: Allah'ım esirgesin. Yani maşallah, subhanallah. Gerçekten yani hakikaten ya. Bence kalp canımsın güzelliği bu biliyor
1: Allah
0: musun Züleyha?
1: Allah razı olsun. Çok
0: gerçekten
1: teşekkür ediyorum. Sen de öylesin. Tam 11 yıl önce efendim TRT1'de İyi Fikir evet programını sunarken sevgili Aydan'a konuk olmuştuk.
0: Evet.
1: O zaman daha bebişler yoktu.
0: Yoktu
1: daha yoktu.
0: Evet.
1: Evlilik yoktu.
0: Evet.
1: Artık çok güzel bir anne olmuş.
0: Evet. İki tane Allah bağışlarsa bir kızım bir oğlum var.
1: Ellerimizden öper.
0: Evet. 3,5 ve 5,5 yaşında.
1: Büyümüşler artık ya.
0: Büyüdüler.
1: Zorlu zamanları uykusuz geceleri atlattılar.

0: attın diye düşünüyorum.
1: Yani kısmen ama hala bir hani o gece sendromları anneler çok iyi bilir. Sen de öyle. Sen de yürekten bir annesin. Canımsın. Biliyorum.
0: Yeğenlerden biliyoruz. Aynen 20 küsür öyle. Yeğen var.
1: Aynen. Çok zor ama dünyanın hiçbir şekilde tarif edilemez bir duygusu bu.
0: Rabbim dileyen herkese nasip etsin.
1: Amin.
0: Onlara hayırlı ömürler versin. Amin. Hayırlı evlat amin. Olmalarını nasip eylesin.
1: Amin.
0: Büyümek de elbette büyür insan evet. bir şekilde ama hayırlı olmak da kıymetli ve önemli.
1: Kesinlikle
0: İnşallah öyle.
1: Öyle
0: olsunlar.
1: Ya bir de şeye çok müsaade edersen bir şey söylemek
0: lütfen,
1: istiyorum.
0: Lütfen lütfen.
1: Bu günümüzde son yıllarda bakıyorum böyle isimler hep çok Avrupalaştı bizde. İşte değişik değişik isimler koyuyorlar ya. Ben Türk isimleri koydum. Çok seviyorum. Böyle Optimus'tan.
0: Neydi evlatlarının adı?
1: Fatih Teoman Maşallah. Ve Hanzade. Ah. Hani hakikaten böyle bize yakışır isimler olsun ya. Bakıyorum böyle çok alengirli isimler duyuyorum. Üzülüyorum da yani hani biz çok güzel isimler
0: Sen
1: olan
0: Sen geleneksel bir kadınsın
1: evet,
0: Aydan.
1: Evet.
0: Yani pop stardan gelen evet. bir hikayen, başlayan bir yolculuğun evet. var. Ama seni tanıdığım zaman da zaten bunu söylemiştim. Sen geleneksel bir kadınsın.
1: Evet, evet.
0: Aslında her ne kadar ekran önünde modern olsak da, modern giyinsek de, şarkılar daha modern olsak da içinde Anadolu kadını taşıyorsun.
1: Kesinlikle evde şuradan bağlanıp hani hadi gelin falan diye.
0: O halleri ben biliyorum.
1: Evet, vallahi öyle yani gerçekten öyle. Çok da memnunum bu halimden ya.
0: Ben de çok memnunum. Seni bu halinle seviyoruz. Bir kez daha yıldızda bırakıyoruz. Ardından seni soluklandıracağım.
1: Öyle mi? Peki.
0: Buyursunlar.
1: Peki efendim.
0: Ya da sevgili Aydan Kaya'nın

0: artık yalnız değilsin.
1: Evet.
0: Evli değilim. Ve çocuklu.
1: Evli kısmı değil ama çocuklu kısmı okey. Tabii. Çocukları yaptım, sonra yolları ayırdık. Ama tabii ki hani babalarına çok ciddi saygım var. Çok seviyorum onu. Dostluğumuz çok
0: ne
1: güzel,
0: güzel
1: devam
0: dostunuz
1: ediyor.
0: Devam ediyor.
1: Kesinlikle evlatlarımız var. Olması gerektiği gibi. Ama çocuklarımla ve annemle böyle şahane bir
0: anne
1: hayatım
0: yanında,
1: var.
0: Anne yanında çok kıymetli.
1: Annem de yanımda. Çok güzel şu an her şey benim için.
0: O zaman ben hemen şöyle baştan alsam. İki evladınla beraber çocuklarının babası.
1: Evet.
0: Yine çocukların hayatının tam
1: kesinlikle.
0: Orta
1: tam
0: yerinde.
1: Ortasında.
0: Şahane.
1: Aynen öyle.
0: Çünkü daha çok küçükler. Büyümeleri,
1: evet,
0: onlarla
1: evet.
0: beraber hemhal olmaları da gerekiyor
1: kesinlikle
0: zaten.
1: Kesinlikle öyle.
0: Seni şöyle küçük bir soluklandıracağım.
1: Bir tane artık evet. Lütfen sen söyle. Dinleyeyim artık.
0: Canımsın.
1: Hadi lütfen.
0: Seni küçük bir soluklandırıyorum. Yıldız'la
1: lütfen.
0: Buluşacağız.
1: Peki. Yıldız'la buluşalım.
0: Buyursunlar efendim. Şöyle bir üzülme diyelim. Yusuf Güleser'i hemen ardından insan sevmez mi diyeceğiz ama Yıldız'da 10 dakika sonra kadar tekrar sevgili Aydan Kaya ile buluşacağız. Buyursunlar.

0: Çok teşekkür ediyorum, var olasınız. Aydancığım, seni yıldız alırken kendime has tarzım ve eseri yorumlayış şeklimle.
1: Çok güzeldi.
0: Bu bana özgü.
1: Yo, çok güzeldi. Çünkü hakikaten yani hepimizin aslında tarzı var ve her şarkıyı, her eseri kendimize göre yorumluyoruz. Ben de öyle.
0: Yani ben kendime göre yorumluyorum. Çok güzel. İstediğim gibi yani bu formda seviyorum.
1: Ben senin tarzını seviyorum. Anlatabiliyor muyum? Gerçekten seviyorum senin tarzını. Çok da güzeldi bence.
0: Canımsın, çok teşekkür
1: Gayet
0: ediyorum.
1: Gayet iyiydi. Hatta bende bir fikir oluştu. Dedim ki ben de mi böyle okusam acaba ilerleyen günlerde bunu?
0: Olur. Akustik eserler şu evet. an revaçta biliyorsun.
1: Evet.
0: Hazır sen böyle evinin bir köşesinde de tatlı tatlı güzel bir küçük stüdyo yapıp şahane
1: Aslında
0: olmaz
1: evet,
0: mı?
1: Evet. Düşünüyorum. Yani böyle bir iki bir projemiz var. Bakalım
0: Süper.
1: Hayırlısı önümüzdeki
0: günlerde. Sen yaparsın.
1: Günlerde. İnşallah.
0: O güzel gözlerinle,
1: Yerim
0: bu
1: seni.
0: Güzel kalbinle yaparsın
1: Canımsın.
0: Sen bunu. Seni
1: teşekkür
0: seviyorum.
1: Ederim.
0: Duruşunu hiç bozmayanlardansın. Bu yüzden de değerlisin.
1: Ya çok teşekkür ederim.
0: Seni şöyle yıldızda bırakıyorum.
1: Peki.
0: İki eser sonra seni rahatsız
1: Peki,
0: edeceğim.
1: Estağfurullah.
0: Buyursunlar efendim, ben balkondan seyrediyorum. Sevgili
1: Peki.
0: Aydan Kaya.